Yes, I know her. Boogie Chiller.

Fare Mağla'da yüksek desibelli işkence, handball takımına köpekli işkence, Şırnak'ta köpeğe işkence, katırlardaki ölüme.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Comendo uva na chuva. Comendo uva na chuva. Comendo...

Oh, my God.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Thank you.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
3: ve susmayan
5: Apaçık Radyo.

more time. I've been strained, but I'm on my way home. Somebody,

This is kind of the song that got us started here, so

Come on, use your key, use your key.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın. Apaçık Radyo programıyla beraberiz.
6: Programımızın ismi neydi? Bir varmış.
5: Hiç yokmuş programıyla beraberiz.
6: Adını da söyle.
5: Ben Cemal Can Sağlam.
6: Ben de Tuğba Sağlam. Evet, bugün benim hiç söyleyemediğim bir kitabı söyleyeceğiz ama Cemalcan süper söylüyor ismini. Ben çok zorlanıyorum. Söyle bakalım kitabımız ismini Cemalcan.
5: Hipopanda Fare.
6: Hipopanda Fare, evet. Hangi yayından çıkmış? Hatırlıyor musun?
5: Banka.
6: İş Bankası.
5: İş Bankası.
6: Çok tatlı. Jules Bentley tarafından yazılmış. 2018 birinci basım bizim elimizde.
5: Örümcek.
6: Evet, başında da bir fıdık örümcek var. Peki, izninle ben biraz başlayabilir miyim?
5: Hayır.
6: Şeyini okuyalım.
5: Ben başlayacağım.
6: Sen başla. Neyle
5: başlayacağım?
6: Örümceğe koyalım. Tamam. Evet. Anlat bakalım kitabı o zaman. Ne diyeceksin? Ne yapıyorlar burada? Onu anlatırsam ne demiş olduğunu.
5: Köpeğin bir adam elini aldı.
6: Evet, köpekler var. Bunlar oyuncak mı?
5: Evet, evet ama canlı oyuncak.
6: Canlı gibiler değil mi?
5: Evet.
6: Evet, sonra neler var başka, ne görüyorsun? Bunlar ne?
5: Tavşan.
6: Başka?
5: Çünkü yüzleri farklı.
6: Renkleri farklı tavşanlar var. Burada...
5: Canlı oldukları için yüzleri farklı.
6: Evet.
5: Yüzleri farklı.
6: Peki.
5: Hepsini
6: yüzleri farklı. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben şu sayfayı okuyayım mı? Bir iki sayfayı.
5: Evet.
6: Girişini yapalım mı?
5: Evet.
6: Peki.
5: Söz.
6: Tamam.
5: Bu ilk bölümünde.
6: İlk bölümünde bir tane kız var. Değil mi? Bu kız. Evet. Bu kız. Bu bir kumbarası var bu kızın. Paralarını çıkarmış. Şimdi okuyorum. Hazır mısınız? Prenses Tavşan Kulak çok heyecanlıydı. Kasabadaki en sevdiği oyuncakçıya Bayan Pofuduk'un pofuduk oyuncaklarını gidip harçlığıyla oyuncak alacaktı. Bayan Pofuduk'un pofuduk oyuncaklarında herkes prensesin ziyareti için hazırlanmakla meşguldü. Ama her şey planlandığı gibi gitmiyordu. ''Şu baykuşun kaşları çatık!'' diye bağırdı oyuncak dükkanının sahibi olan Bayan Pofuduk. Üst kattaki atölyede ise işler daha da kötü gidiyordu. ''Bu eşeğin hali harap!'' diye haykırdı Bayan Pofuduk. ''Hemen tamir edin şunu. Prenses için her şey kusursuz olmalıydı. Kusursuz olmayan oyuncaklar önce hatalılar masasına atılıyordu. Daha sonra ise dikiş sökücü tarafından yutuluyordu.'' Ama o gün işe çok erken başlamışlardı ve herkes çok yorgundu. Çay molası bile vermemişlerdi. İşte tam bu sırada başka bir hata daha yapıldı. Çalışanlardan biri bir hipopotamı yanlış masaya koydu. Başka bir çalışan...
5: Hipopotam.
6: Evet, başka bir çalışan hipopotama yanlış kürk yapıştı.
5: Hipopotam değil, Hipopotam.
6: Pam meyle hipopotama yanlış kürk yapıştırdı. Ve bunlar da yetmezmiş gibi hipopotam yanlış kutuya atıldı. Sonuçta pek olması gerektiği gibi görünmüyordu.
5: Arkasını beyazla. Arkasını beyaz daha boyayın. Olur.
6: Değil mi? Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ne yapmışlar? Hipopotamı yapan çalışan uyukladığı için onu yanlış masaya koymuş. Ne masasına koymuş, ne gözleri yapıştırılıyor.
5: Hipopotam.
6: Bunlar neyin gözleri?
5: Panda gözleri.
6: Evet, panda gözleri. Sonra başka bir yan, bu sefer kürk yapıştırmışlar, değil mi? Hipopotamın
5: Evet.
6: kürkü var mıdır normalde su ayrılarının? Yoktur,
5: Yok.
6: değil mi? Ona kürk yapmışlar. Sonra nereye atmış onu? Kimin yanına? Bu ne?
5: Fareler.
6: Farelerin yanına
5: Hipopotam.
6: yatmışlar. Hipopotamın nesi var?
5: Bıyıkları.
6: Panda gözleri de var. Bıyıkları var. Bir de neyi var?
5: Papyonun
6: Papyonunu da boynu. Evet, papyonu var. Bir de ne var? Şu ne?
5: bunlar fiyonk aslında. Papyon değil. Fiyonk bunlar.
6: Evet, kafasını tıkacaklarına boynuna takmışlar. Peki bu ne?
5: O kız da değil hatta.
6: Öyle mi dersin?
5: Evet.
6: Peki bu ne?
5: Baksana.
6: Evet, hiç kıza benzemiyor. Doğru söylüyorsun. Bu ne?
5: Evet, kız olsaydı kız kıyafeti giymiş olurdu.
6: Hipopotamlar kız kıyafeti mi giyiyorlar?
5: Kız olur. Oyuncaklar, oyuncak olanlar da öyle.
6: Peki, hipopotamın başka neyi var şuradaki?
5: Ha, iki dişi.
6: Fare değil mi, değil mi?
5: Evet.
6: Burada da bir şey var. Baksana hipopotamın.
5: Fare
6: Kuyruğu. Ya
5: kuyruğu.
6: yanlış yapmışlar. O yüzden bunun adı ne olmuş? Hipopanda fare.
5: Babam da fare.
6: Dinleyiciler de şimdi hipopanda fare demeye çalışsınlar ama hızlı. Hipopanda fare. Ben söylemeye başladım. Dünden beri çalışıyorum.
5: Onu sen dedim bu arada.
6: Evet.
5: Bir
6: Peki.
5: puan da var.
6: Çok hızlı söyledin
5: Bir
6: gerçekten.
5: puan da var.
6: Çok güzel söylüyorsun. Sonra her şey
5: Yavaşça
6: harikayken.
5: söyleyeyim. Bir puan da var.
6: Çok güzel yavaşça da söyledin. Sonra kim gelmiş? Prenses Tavşan Kulak gelmiş. Böyle
5: Kızım.
6: tavşan kulağı takan, prenses tacı olan, tacında da tavşan kulaklı.
5: Bu oyuncaklar onun mu?
6: Hayır, oyuncak almaya gelmiş. Parasını biriktirmiş, biriktirmiş. Oyuncak almaya gelmiş. Burada bir koala var, maymunlar var.
5: Hepsini alabilir.
6: Bilmem, o kadar biriktirmemiş gibi gözüküyor. Ayrıca.
5: Sadece bu çocuğun oyuncak istediği maksimum.
6: Evet.
5: Sadece bu çocuğun oyuncak
6: Evet. Burada bir
5: maksimum.
6: fil var, civcivler var, kirpiler var. Bir sürü oyuncak var, değil mi? Hepsi bekliyor. Ah, raflarda köpek var, hipopotamlar var, pandalar var, fareler var. Ama bizim hipopanda faremiz de farelerin arasına yerini almış. Çünkü en son oraya gelmişti. Değil mi? Ne kadar güzel.
5: Dur.
6: Durdum.
5: Bu, sadece bunların karışımı. Bunların.
6: Evet, köpeği karıştırmamışlar. Sadece şu üçünün karışımı. O yüzden hippo, panda, fare olmuş adı. Değil mi? Şimdi sayfayı çevirelim.
5: Köpek tüyleri ona köpek kulakları yapsaydılar, bu kulakları
6: O
5: yapmasaydılar.
6: zaman ismi ne olurdu?
5: Hipopanda köpek fare.
6: Evet, aynen öyle. Çok güzel. Bayan Pofuduk'la geziyorlarmış, değil mi dükkanı? Ne demişler? Aa, burada bir aslanımız, kaplanımız var, ister misin demiş. Ya da neler var?
5: Sürekli gülümseyen kurbağalar.
6: Sürekli gülümseyen kurbağalar. Evet, şirin mi şirin bir? Bu ne?
5: Rakun.
6: Rakun, güzel, aferin. Peki,
5: Ben de şöyle
6: dişlerine çok iyi
5: söylüyorum.
6: bakan bir şey var. Bu ne?
5: Timsah.
6: Timsah.
5: Sürekli gülümseyen bir timsah.
6: Gerçekten öyle sevimliliğiyle gülümseyen bir timsah. Peki, başka ve güzelim bir maymun. Allah'ım, bu maymunu
5: Güzeli mi güzeli mi?
6: güzeli. Bir daha söyle.
5: Söylemeyeceğim.
6: Güzelim mi güzelim? Çok güzel. Kelimeyi çok sevdim. Peki. Aa. Uykun mu geldi? Kitap okuyunca uykun mu geliyor senin?
5: Evet.
6: Peki. Aa, sonra tavşan, ay prens neydi? Tavşan kulak, prenses tavşan kulak. Hipopanda fareyi görüyor. Diyor ki şuradaki oyuncağa bakabilir miyim? diyor değil mi?
5: Evet.
6: Ay bayan pufuduk dedi ki ay çok özür dilerim bu ne? Bir dakika diyor. Sonra nasıl böyle bir hata olabilir deyip onu alıp hata hemen bundan kurtulun diyor değil mi çalışanlarına? Bu bir hata diyor. Farklı olmasından dolayı. Çünkü
5: evet.
6: Hatalara konuluyor. Sonra böyle gidiyor. Masaya koyuyorlar. Burada bir düğme var. Dikiş sökücü makinesi var böyle. Ondan sonra bu kız her şeye bakıyor. Bunu ister misiniz? Bunu bayan pofuduk soruyor. Kurbağa ister misiniz? Rakun ister misiniz? Örümcek ister misiniz?
5: Kesin tavşanlardan seçecek çünkü 10 tavşan kulakları var. Ama içi bu tavşanın için pembe olsaydı kulaklarının içi
6: evet.
5: Bunu isteyecekti.
6: Neden? Çünkü onun kulaklarının içi pembe.
5: Evet.
6: Peki buraya dönelim.
5: Tavşı.
6: Kutup penguen ister misiniz diye sormuş. Bir sürü hayvan
5: ve
6: var.
5: Ve balina.
6: Hepsini
5: bir de dikenli balık.
6: Balon balığı.
5: Balon balığı.
6: Evet.
5: Ben balon balığından korkarım.
6: Neden?
5: Öyle.
6: Peki. Sonra peki bir dakika izin verir misiniz? Bir dakika izin verir misiniz diyor. Sonra bakıyor diyor ki ya ben ama bir şey söyleyeceğim diyor. Acaba diyor bu ben deminki oyuncağı istiyorum diyor. Bir dakika lütfen diyor. Bayan Pofuduk hemen bir hata yaptığını anlıyor. Koşarak yukarı çıkıyor. Aman Allah'ım dikiş sökücü diye emiyormuş buradan değil mi? Süpürge gibi böyle bütün hataları oradan alıyor. Bir dakika makineyi durdurun diyor. Bayan Pufidik'in de saçları neredeyse. Makine onu da çekecekmiş değil mi?
5: Evet. Çekiyor hatta.
6: Evet.
5: Baksana saçlarını görüyorum.
6: Allah'ım saçlarını evet makineyi saçlarını. Çok enteresan bir
5: makine. Bak baykuş. Baykuşa yapışmış o saçlar.
6: Evet. Peki burada ne yapıyor gördün mü? Dikiş sökücü bütün hayvanları söküyor böyle oyuncak hayvanları. Buradan gözler işte hatalı olunca öyle yapıyormuş. Buradan gözler
5: fışkırıyor. Ay hipopotam da düşüyor.
6: Aman Allah'ım hipopotam da düşüyor. Buradan kuyruklar çıkıyor. Buradan kulakları, buradan bacakları. Sonra tekrar doğrusunu birleştiriyorlar. Bir dakika diyor bayan Pufuduk hemen hipopot da fareyi kurtarıyor. Diyor ki bu oyuncağı beğendiğinize çok sevindim mi diyor.
5: Sen hayır mı?
6: Hayır değil.
5: Aa, niye?
6: Bayan Pufuduk'un anı.
5: Niye ki?
6: Bilmem. İşte kurtardı ya o yüzden sökülmemiş oluyor. Sökülmeden kurtardı. Sadece soruyor. Diyor ki bayan Pufuduk ya çok bu oyuncağı beğendiğinize çok sevindim de diyor. Bu tam olarak nedir diye bayan Pufuduk prenses tavşan kulağı soruyor. Peki. O da diyor ki bu diyor bir hipopotam gibi yuvarlacık bir burnu, panda gibi yumuşak kürkü, bıyıkları, dişleri ve kuyruğuysa aynı fare. Yani bu bir hipopata, ay söyleyemedim.
5: Hipopanda fare
6: diyor. Ve bu şimdiye kadar gördüğüm en harika şey diyor. Bu kitabı kitap diyor ki 7 yaşına kadar siz çocuklarınızı okuyabilirsiniz ama 6 yaşında da okuyanlar var. Ondan sonra kendileri de okuyabilir diyor. Bu kitabı nasıl buldun Cemalcan?
5: Sıkıcı ve kısa.
6: Sıkıcı olduğu için kısa olduğu için sıkıcı buluyorsun. Sana biraz daha uzun kitaplar bulmamız gerekiyor evet, galiba.
5: Ama kolay al bana. Hep yapamıyorum onları.
6: Peki. Şimdi biraz da yazar hakkında bir şeyler söyleyebilir miyim? Jules Bentley. Kendisi bir İngiliz, İngiltereli. Çocukları var ve Cambridge'den mezun, literatür bölümünden mezun. Çocuklar için kitaplar çiziyormuş böyle çok güzel hikayelere.
5: Babam bana niye çizdi?
6: Çizmiş işte bu kitabı sana ulaştırmış. Senin için çizmiş bunu.
5: Ya niye?
6: Neden niye?
5: Kısa olduğu için mi?
6: Bu resimli kitap evet. Sen biraz daha uzun kitaplar istiyorsun artık
5: Evet.
6: galiba.
5: O bana niye kısa kitap verdi?
6: O ver.
5: Belki kitap karıştırmıştır.
6: Ha, yanlışlıkla sana kısa kitabımı gönder dersin.
5: Evet.
6: Bakalım uzun kitap.
5: Bebek kitabını yanlışlıkla bana göndermiş.
6: Sana göre artık bunlar bebek kitabı mı? Ama bence çok iyi.
5: Hayır.
6: Ha.
5: Hayır. Öyle değil. Bunu ben bebekken vermediler.
6: Anladım ne demek istediğini. Peki, sana biraz
5: Bak anne.
6: efendim.
5: Bana yanlışlıkla bebek kitabı vermişler ve bir bebeğe de bir uzun kitap vermişler.
6: Olabilir. Değiş tokuş yaparız. O da onu okumuştur. Ay bu da çok uzun, sıkıcı demiştir. Uzun olduğu için sıkıcı gelmiştir. Seninki kısa olduğu için sıkıcı geliyor ya. Daha çok hikaye istiyorsun. Uzun uzun hikayeler istiyorsun.
5: Bu bebeğin adını sen bilmiyorsun ki.
6: Bilmiyorum. Sen biliyor musun?
5: Hayır.
6: Tamam. O zaman bebek bizi dinliyorsa lütfen kitabımızı geri versin. Değiştirelim.
5: Sen dedin ya şu an onu.
6: Tamam. Peki bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Hangi teknikleri kullanıyormuş biliyor musunuz Cunt
5: Yine çok
6: derste?
5: hızlı konuştuğum için anlayamıyorum.
6: Peki. Yazarımız ve illüstratörü bu kitabın yani çizeri Jules Bentley hangi teknikleri kullanıyormuş biliyor musun?
5: Hayır.
6: Sulu boya,
5: Sulu boya.
6: kuru boya ve
5: Kuru boya.
6: kolaj. Onun
5: Kolaj mı? O ne
6: evet
5: ya?
6: kolaj böyle bazı şeyleri kesip kesip bir yapıştırarak yeni bir şey yapmak. Seninle bir kolaj yapalım mı?
5: Alın.
6: Tamam.
5: İyi.
6: Dergilerden böyle keseceğiz, keseceğiz, yapıştıracağız. Mesela bir elbisenin birinin elbisesini keseceğiz.
5: Bu elbise değil ki, bu tişört.
6: Tişört, hayır. Dergiden bir elbise keseceğiz, kağıda yapıştıracağız. Sonra sen onun üstüne kafa çiz. Bir tane
5: Elbiseli
6: yüz
5: kızlar.
6: çiz. Bir tane yüz çizeceksin mesela. Anladın mı?
5: Buna bakarak aynısını çizsek ama
6: Olur.
5: renkli.
6: Olur. Bir de şimdi sana birkaç soru sormak istiyorum kitapla ilgili.
5: Evet.
6: Sence şimdi bu Bayan Pofuduk'un sence Bayan Pofuduk doğru bir şey mi yapıyor? Ay bunun burnu olmamış. Bunun rengi, bunun kaşları bu mesela bu baykuşun kaşları çatık. Bunu değiştirin diyor. Çatık kaşlı olamaz mı bir baykuş?
5: Olabilir.
6: Olabilir. Hatta bir hipopotamın fare dişleri olamaz mı?
5: Olabilir.
6: Olabilir. Sence bunlar güzel şeyler değil mi?
5: Güzel.
6: Bu kitap sence bize niye anlatıyor olabilir? Bir
5: Farklı
6: tane
5: oyuncaklar yaratırsak farklı oyunlarda kullanabiliriz. Daha eğlenceli olur.
6: farklılık üzerine mi bir şey anlatıyor bu kitap bize yoksa? Ha?
5: Evet.
6: Farklılık, farklı olmak güzel mi?
5: Bana göre kötü. Çünkü ben kısa kitap sevmem.
6: Hayır, ondan bahsetmiyorum. Kısa kitap sevmiyorsun da. Hani sen dedin ya farklı
5: Evet,
6: dişleri
5: bu da
6: olabilir.
5: bir farklılık. Bebeğe kısa kitap verirsek ve benim yaşım ve çocuklara da bebeklerden büyük çocuklara da bebek kitabı verirsek haksızlık olur ve böyle eğlenceli olmaz.
6: Anladım. Ama bir şeyi seviyor olmak ve farklı oluyor olmak kötü bir şey değil ama değil mi?
5: Değil.
6: Peki senin farklılığın var mı? Başkalarından farkın var mı? Mesela
5: Mesela
6: bilmem bir düşün var mı bilmem var mı? Var mı?
5: Tomris şu an ağlıyor bu arada.
6: Bence Tomis şu anda bağırıyor şu anda. O da farklı. Onun farklılığı da çok bağırtkan olmuş olması olabilir mi?
5: Evet.
6: Peki senin
5: Benim de onu uzakta ağlıyor sandığım farklılık. Bir de Ali Uraz bana sürekli küsüyor ve ben de ona hiç küsmüyorum. Benim farklılığım da bu.
6: ya sen kimseye küsmeden küsmeyen bir çocuk olduğu için senin farklılığın bu, çok güzel. Başka bir farklılığın var mı?
5: Mesela ben soğuk su seviyorum. Bazı ve arkadaşım Ali Uraz da sıcak su, ılık seviyor.
6: Anladım. Sen soğuk su seviyorsun.
5: Evet.
6: Hı.
5: Farklılığımız bu. Ali Uraz üç suyu da seviyor. Ama sıcak suyu sevmeseydi eli yanmazdı. Sıcak su içerken ağzı yanabilir.
6: Evet. Başka? Peki biz herkesi ya da her canlıyı farklı olduğu için, öyle olduğu için, kendine has olduğu için. Aslında bu güzel bir şey değil mi? Kendine has özelliği olması. Bence farklılık bir ayırt edici unsur da olabilir. Aslında
1: Olur.
6: böyle bakmamız
1: Olabilir.
6: gerekiyor, değil mi? Mesela kimisi çok komiktir.
5: Komik şeyleri severim.
6: Ben de çok severim. Gülmek çok güzel bir şey, değil mi? Eğlenceli olmak. Sen şaka yapmayı da çok seviyorsun, değil mi?
5: Evet.
6: Böyle bir yarışmamız var.
5: Evet.
6: Bu evin en komiği kim?
5: Ben.
6: Lütfen
5: Bir şaka söyleyeyim mi?
6: bir şaka söyler misin? Her gün
5: Ben.
6: biz bir yarış yapıyoruz. Kimin şakası güzelse onu alkışlıyoruz, değil mi?
5: Ve kimin şakası az güzelse gülüyoruz.
6: Tamam.
5: Ve hiç güzel değilse de çarpı gösteriyoruz.
6: Çarpı gösteriyoruz. Tamam.
5: Ve bana huz kötü gel ve küçüklere kötü gelirse de çarpı göstermeliyiz. Çünkü bu küçükler için komik bir tuzak olabilir diye. Abileri ona kötü şakalar söylüyor.
6: Abilerin yaptığı bazen
5: Bazı şakalar
6: evet,
5: öyle.
6: mesela senin dondurmanı yedim demesi gibi, değil mi?
5: Evet.
6: Halbuki yememiş. Böyle şakalardan hoşlanmıyorsun
5: Ve
6: sen.
5: bir gün dondurma aldığında o şaka gerçekleşiyor. Mesela abim bana öyle bir şaka yaptı, gerçekleşti hatta.
6: Gerçekten mi? Peki, bazen böyle farklılık üzerine konuşalım. Mesela farklı hayvanlar görebiliyoruz, değil mi dışarıda?
5: Evet. Hiç
6: Hepsinin
5: görmediğimiz hayvanlar.
6: hiç görmediğimiz hayvanlar, ama o hayvanların bazı
5: Mesela
6: özellikleri var.
5: hipopanda fare gibi.
6: Hipopanda fare gibi. Ya da mesela hiç görmediğin böcekler olabiliyor.
5: Evet.
6: Onların
5: Hamam böceği gibi.
6: hamam böceği gibi. Biz hamam böceğiyle ilgili bir kitap okumuştuk birkaç yıl önce. Herkes hamam böceğini görünce bağırıyordu. Halbuki o bütün herkesle arkadaş olmak istiyordu. Ay, hamam böceği çirkin diye kaçıyorlardı. Ama onun da kendine has bir güzelliği vardı hamam böceği. Neden herkes diye benden kaçıyor diye çok üzülüyordu. Hatta bir kıza doğum günü pastası yapmıştı. Onun doğum günü kutlamak için ittirdi. Ay, hamam böceği diye kız da kaçıyordu kitapta. O da çok üzülmüştü.
5: Pasta yememiş.
6: Evet. Sen o kitabı hatırlıyor musun yoksa?
5: Hayır.
6: Evet, sen çok küçüktün onu
5: O kitap nerede? Tekrar okuyalım. Hatırlamıyorum.
6: okuduğumuzda. Tamam, tekrar okuruz. O kitabı bulalım. O kitabı tekrar okuyabiliriz seninle beraber. Peki sen bugün bu kitaptan farklı olmanın güzel olduğunu şey yaptın, değil mi? Ha? Anladın. Bu biraz da uzun kitaplar. Sence bu kitabı kimler okumalı?
5: Bebekler.
6: Başka?
5: Sadece bebekler.
6: Neden? Farklılığın kötü olduğunu düşünenler de okumalı mı sence?
5: Evet ama ben farklılığın kötü olduğunu düşünüyorum. Ama
6: Neden?
5: okumak da istemiyorum.
6: Farklılık kötü. Ama değil mi, güzel dedin farklılığa. Mesela kimisinin boyu uzundur, kimisinin boyu kısadır.
5: Ben kısa olmayı seviyorum.
6: Ama ettiği kadar.
5: Sadece çocuk kalmak istiyorum ama
6: Evet. Ben de sadece çocuk kalmak istiyorum. Bazen çocuk kitapları...
5: aynı okulda yetişkin sınıflarına girmek istemiyorum.
6: Hep çocuk sınıfında mı kalmak istiyorsun?
5: Evet,
6: Eğlenceli, değil mi?
5: çocuk sınıflarında. Çünkü Evet.
6: orada oyuncaklar da var, değil mi?
5: Evet. Ama hazırlık sınıfında çok yoğun dersler var.
6: Öyle mi?
5: Kısa değil.
6: Uzun derslermiş. Şimdiden dert edinmişsin. Bence sen...
5: Oyun saati de çok kısa.
6: Ya işte burada da biz yani bu ders saatlerini biraz azaltıp oyun saatlerini arttırmak lazım, değil mi?
5: Evet.
6: Bence yetişkin
5: Sıkıcı böyle.
6: böyle sıkıcı yetişkinler için de aynı şey geçerli bence.
5: Evet.
6: Onlar da 9 saat ders görüyorlar. Onları da azaltıp teneffüsleri uzatıp mesela basketbol oynasalar, futbol oynasalar, ondan sonra satranç oynasalar.
5: Benim satranç öğretmenim var artık biliyorum.
6: Öyle
5: Ama çatal yapmayı daha öğrenmedim.
6: mi?
5: Çatal.
6: Çatal mı?
5: Evet.
6: Ben bilmiyorum. Bana öğretir misin? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
5: Cidden.
6: Cidden. Bu da bir farklılık. Mesela
5: Satrançta
6: sen...
5: mı? Satrançta mı?
6: Evet. Mesela sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Mesela benim saçlarım senden daha uzun. Senin saçların daha kısa. Senin
5: Evet.
6: gözlerin biraz daha çekik. Benimki daha iri. Bakayım.
5: Ye ne demek? Çekik ne demek?
6: Çekik şöyle demek. Bak bana. Şöyle. Mesela uzak doğudakilerin gözleri çekiktir.
5: Böyle.
6: Evet. Ama onlar da çok güzeller. Farklılık güzel bir şey. Değişiklik katıyor, değil mi?
5: Evet. Bu göz kırp.
6: Evet.
5: Tekrar ya.
6: Göz kırpıyorum şu anda. Cemalcan benim gözlerimi çekik yaptı.
5: Evet.
6: Evet, ben bu kitabı çok sevdim bu arada. Sen kısa olduğu için sıkıcı buldun ama daha uzun olsaydı daha güzel olabilirdi, değil mi?
5: Evet,
6: Hmm.
5: eğlenceli olurdu.
6: Hemen
5: Farklı bölümler
6: farklı bölümler olsaydı, biraz daha uzun olsaydı. Cemalcan bir kitaba sıkıcı diyorsa o kısa olduğu anlamında. Kısa kitapları artık sevmiyorum.
5: keşke sayfalar böyle olmasaydı.
6: Daha uzun, daha fazla çizimler olsaydı. Ama çizimleri bence çok güzel, değil mi? Nasıl renkler?
5: Oyuncu
6: Bence çok güzel. Neyini
5: ben de. Hep güzel olmamasını, hem de kısa olmasını, hem de sıkıcı olmasını.
6: beğenmedin? Kısalıktan derdimiz var. Peki. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Kısa dedin de programımızın sonuna geldik, biliyor musun?
5: Evet.
6: Sanırım programımız da kısa geliyor sana. Programımız kısa mı?
5: Evet.
6: Peki bizim programımız kısa olduğu için sıkıcı mı?
5: Hayır.
6: Bir dakika, bir şey buldum. Kısa olup sıkıcı olmayan bir şey buldum senin için. Programımız.
5: Evet.
6: Peki şimdi teknik masada Salih abi var. Ona bir teşekkür eder misin?
5: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederiz. Salih Işıker teknik masada. Bu hafta bir varmış, hiç yokmuş da. Hangi kitabı
5: Anne.
6: okuduk Cemalcan? Hangi kitabı okuduk?
5: Hipopanda fare.
6: Hippopanda Fare.
5: Anne.
6: İş Bankası yayınlarından çıktı.
5: Rica.
6: Tabii ki.
5: Ben senin telefonun program bittiği için oyun oynayabilir miyim?
6: Hayır. Jules, daha
5: Yeni.
6: bitmedi programımız. Jules Bentley yazdı. Elimizdeki kitap birinci basım.
5: Bittiğinde
6: 2018. 2018. Bir başka programda haftaya yeni bir kitapla.
5: miyim diyorum.
6: Ah,
5: Ben
6: çok
5: diyeceğim bir
6: özür dilerim.
5: şey.
6: Sen diyeceksin. Söyle hemen.
5: Program bittiğinde oynayabilir miyim?
6: Program bittiğinde daha eğlenceli bir şey yapacağız. Şimdi sen veda eder misin bütün dinleyiciler? Hoşça kal,
5: Ne
6: destek bekliyorum.
5: yapacağımızı biliyorum. Yemek yiyeceğiz.
6: Sonra?
5: Ne yiyeceğiz? Ama ben telefonda oyun istiyorum. Bir de Poco istiyorum.
6: Tamam, bakarız. Şimdi o zaman.
5: Hatta yeni Poco almıştım. Siyah
6: Tamam.
5: renkli.
6: Tamam. Tamam. Bir saniye. Şimdi tamam.
5: Kareli
6: Ama
5: olan.
6: hoşça kal.
5: Anne.
6: Ama hoşça kal demeliyiz.
5: Anne ben de kareli olanlardan da.
6: Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hoşça kal
5: Hoşça
6: demeliyiz.
5: kalın.
6: Ama hayır, haftaya yeni bir programda, yeni bir kitapla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Hoşçakalın.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
7: That's...

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
5: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün 1500'lerin sonunda İngiliz kaşif ve korsan Francis Drake'ın Peru'da keşfettiği, eski bitki kitaplarında da çokça bahsi geçen Contra Yerba bitkisini anlatacağım. Yerel tıpta şifa amaçlı kullanılan bu bitkinin her türlü zehre karşı güçlü bir panzehri olduğu düşünülüyor. Hatta vebayı da tedavi edeceğine inanılıyordu. Carolus Clusius gibi doğa bilimcilerin 16. yüzyıldaki anlatımları sayesinde Avrupa tıbbında da yüzlerce yıl boyunca her derde deva bir bitki olarak değer görmüş. Drake kökü diye de bilinen bitkinin Nahua dilindeki yerel adı Kuanenepelli, yılan dili anlamına geliyor. Eski bitki kitaplarında Avrupalı botanikçiler fiziksel özellikleriyle birbirinden farklı olan birçok bitkiyi de Kuanenepelli diye adlandırmışlar. Bundan kaynaklanan karışıkları konuşacağız. Erken modern dünya tarihçisi Ashley Buchanan'ın bu kaynakların izini süren araştırmasına başvurup Plant Humanities Orchestra'sına yayınlanan Contra Yerba yazısından alıntı olarak aktaracağım size. Contra Yerba 18. yüzyılın sonlarına doğru panzehri olarak ününü kaybetmiş ancak 1920'lere kadar Avrupa ve Amerika farmakopilerinde ve bitki kitaplarında hafif bir uyarıcı, tonik ve terletici olarak listelenmeye devam etmiş. Contra Yerba bitkisinin en yaygın bilimsel adı Dorstenia Contra Yerba, dutgiller ailesine ait. Costa Rica'dan Meksika'ya uzanan bölgede yetişiyor. Kısa ve kalın rizomlara sahip, gövdesiz, her zaman yeşil kalan çok yıllık bir bitki. Yaprak sapları uzun ve ince, bazen 20-25 cm uzunluğa kadar ulaşıyor. Yaprakların şekilleri de değişken ve çoğunlukla 10-15 cm uzunluğunda olabiliyor. Onu Batı dünyasıyla tanıştıran Francis Drake, 1. Elizabeth döneminde yaşamış önemli bir korsan, kaşif, köle tüccarı, mühendis ve politikacı. Dünyanın çevresinde dolaşan ilk İngiliz kaptan. 1580 yılının Eylül ayında çıktığı 3 yıllık yolculuğu boyunca Drake, İngiltere'den batıya doğru yelken açmış, Magellan Boğazı'ndan geçerek Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca Peru'ya ve nihayet Pasifik Okyanusu geçmeden önce günümüz Kaliforniya'sına kadar kuzeye ulaşmış. Daha sonra Moluk Adaları ve Java'dan, yani bugünün Endonezya'sından geçerek Ümit Burnu'nu dolaşmış ve İngiltere'ye dönmüştü. Yol boyunca karşılaştığı egzotik bitkilerin resimlerini çizmiş ve kişisel notlar da tutmuştu. Erken modern dönem boyunca uzun mesafeli deniz ticareti ve Avrupa sömürgeciliği geliştikçe Drake gibi kaşifler, tüccarlar, diplomatlar, korsanlar ve gezginler, yerli bitki bilgisi ve örneklerin toplanması ve Avrupalı doğa bilimcilerine, hekimlere ve eczacılara ulaşmasında önemli rol oynadı. Avrupa'nın keşif yolculukları sayesinde 16. yüzyıl Avrupası, Amerika, Afrika ve Asya'dan gelen egzotik flora ve fauna örneklerine akınına uğradı. Çokça konuşuyoruz bu konularla ilgili. 16. yüzyılda ilk üniversite botanik bahçelerinin, tıbbi botanik alanındaki akademik kürsülerin kurulması da bu sayede olur elbette. 1581'de doğa bilimci Carolus Clusius da hem keşif hikayelerini dinlemek hem karşılaştıkları yeni bitkiler hakkında bilgi edinmek için Londra'ya Francis Drake ve mürettebatı ile görüşmeye gitmişti bu yüzden. Clusius zaten egzotik bitkiler konusunda uzmanlaşmak için eczacılar, aristokratlar, tüccarlar, kaşifler, hekimler, hatta yerel bitki uzmanlarında oluşan geniş bir iletişim ağına güveniyordu. Onlarla görüştükten sonra Clusius kıtaya dönerek Drake'ın botanik keşiflerini ayrıntılarıyla anlatan, bu yolculuğun ilk önemli yayını da sayılan Aliquot Notae in Garcia Aromatum Historia, yani Garcia'nın baharat tarihi üzerine bazı notlar adlı eserini yayınlar. Drake'ın topladığı kökü, Contra Yerba bitkisini de bu çalışmasında tanımlamıştı. Hatta Drake'ın onuruna köke Dracaena radix veya Drake'ın kökü adını da o verir. Clusius kökü yarım inç kalınlığında, düğümlü, şişkin ve düzensiz, dışı siyahımsı, içi beyaz ve lifli olarak tanımlamış. Ayrıca tadının buruk ve dilde yakıcı olduğunu, ancak ağızda hoş bir hal aldığını da eklemiş. Clusius eserinde Drake'ın denizci arkadaşından biri olan Lawrence Elliot'ın da kökle ilgili hikayesini ve neden önemli olduğunu da aktarmış.
Eliot, Peru'daki İspanyollar için kökün çok değerli olduğunu ve paha biçilmez bir bitki olduğunu, yaprakları çok zehirli olsa da bitkinin kökünün hem bu zehre hem de diğer her türlü zehre karşı panzehir görevi gördüğünü anlatıyor. Kök öğütülüp sabahlara beyaz şarapla karıştırıldığında kalbi güçlendiriyor. Kökün ısıtıldığı su ise ateş düşürücü olarak kullanılıyordu. Clusius'un Drake'ın kökü hakkındaki anlatımına eşlik eden ahşap baskı resim kökün kurutulmuş örnekleri gibi görünen düğümlü parçaları gösteriyor. Görseli paylaşmaya çalışacağım sizinle. Köklerin düğümlü görünümünü vurgulamaktan başka resimde bitkinin başka hiçbir bölümü gösterilmediği için tanımlaması zor bugün botanikçiler tarafından. Drake köküyle ilgili tanım bu kitaptan önce İspanyol doktor ve botanikçi Nicolas Monderdes'in 1565-1571 ve 1574 yıllarında 3 bölüm halinde yayınlanan Historia Medicinal yani Tıbbi Bitkiler Tarihi adlı eserinde anlatılmış. Clusius'un çevirdiği Monardes'in eserinin 1579 tarihli Latince bir versiyonunda İspanyolların Contra Yerva adını verdikleri bu köke dair bir tanımlama da var. Monardes'e göre zehirle savaşan kökler Peru'da Carcas adlı bir eyaletten geliyor. Hint adalarında yaşayan İspanyollar da buna panzehir anlamında contra yerba diyorlardı. Çünkü toz haline getirilip beyaz şarapta içildiğinde her türlü zehir için mükemmel bir çareydi ve hastanın zehri kusma yoluyla veya terle atmasını sağlıyordu. Monardes İspanya'dan hiç ayrılmamış olsa da yeni dünyanın şifalı bitkileri hakkında tüm bilgileri, görgü tanımına dayanan anlatımları ve yerli halkın kullanım biçimlerini toplamış kitabında. Kendisine gönderilen birçok bitkiyi İspanya'nın Sevilla şehrindeki bahçesine yetiştirmiş ve üzerinde deliler yapmış. Monardes gibi Clusius da yeni dünyaya hiç seyahat etmemiş. Yeni dünya bitkileri hakkındaki bilgiyi Avrupa'ya yayan en eski ve en önemli iki yazarın birbirinden farklı bilgilere dayanır olması da işleri biraz karıştırmış. Avrupa gibi Amerika kıtasının kültürleri de tek tip değildi ve bitki isimleri ve kullanımları bölgeye göre değişebiliyordu. Yeni dünya bitkileri hakkındaki örnekler ve bilgiler Avrupa'yı doldurdukça bitki isimleri ve tanımlamaları konusundaki karışıklık da artar. 1571 ile 1686 yılları arasında birçok Avrupa bitki kitabında yer alan contra yerba o yüzden en az 5 farklı isimle tanımlanmış. Bu programda kaynak aldığım Ashley Buchanan'da contra yerba makalesinde bunu anlatıyor. Tarihçi Paula DeVos da yine bir Nahua farmakopisini yeniden oluşturma girişiminde yılan dili anlamına gelen Guanene Pelli'nin Kolomb sonrası Nahua kodekslerinde en çok alıntı yapılan ilaçlardan biri olduğunu kaydetmiş. Guanene Pelli'nin en önemli işlevi panzehir olarak kullanılıyor olmasıydı. Bir yılan veya akrep birini ısırdığında yerliler ısırılan bölgeye bu kökü sürerlermiş. İspanyollar bu bitkiye sadece panzehri özelliği nedeniyle ilgi duymuş olsalar da Nahua tıp ve bitkiler hakkındaki erken dönem kaynaklarını incelendiğinde bitkinin sayısız faydası ve kullanım alanı olduğu da anlaşılıyor. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Gene birkaç dakika sonra devam ederiz hikayemize. Serenat Bağcan'dan dingin bir parça dinliyoruz ardından. Tekrar beraber olacağız.

Daha sonra tırnak içinde sömürge rejiminin bakış açısı ve desteğiyle üretilmiş olan sınırlı sayıda Nahua kaynağına güvenmek zorundaydılar. Badianus, Floransa Kodeksi ve Francisco Hernandez'in ölümünden sonra yayınlanan eserler gibi kaynak materyalinin Avrupa merkezciliği, sözlü bilgiden ziyade metinsel bilgiye değer verme eğilimine ek olarak dilsel nüanslardan, yanlış çevirilerden ve sömürgeleştirilmiş dünyada yerli bilginin kaybolmasından kaynaklanan çok sayıda sorun olduğunu da söylüyor araştırmacılar. Bu Nahua kaynaklarının en eskisi Badianus. Tam adı Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis veya Yerlilerin Tıbbi Bitkileri Kitapçı. Bu resimli el yazması 1550'lerde Tel Tolco'daki Colegio Santa Cruz Fransiskan Okulu'ndan iki Nahua yerlisi tarafından üretilmiş. Zaman zaman bu programlarda da bahsediyorum bu el yazmasından. El yazması hem Nahua hem de Latince olarak yerli tıbbi bitkilerin tarifleri, faydaları ve isimleriyle birlikte ayrıntılı botanik resimler de içeriyor. Badianus'ta bu bitkinin adı üretrit ve yaralama tedavisine yönelik bir reçetede geçiyor. Bu reçetede bitkinin bir ahşap baskı resmi de var ama aynı dönemde derlenen Floransa Kodeksindeki resmiyle karşılaştırıldığında farklı bitkilerden bahsedildiği anlaşılıyor. Farklı bir bitki yine Cuanenepelli adıyla aynı özelliklere atfedilmiş. Asıl adı La Historia General de las Cosas de Nova España, yani Yeni İspanya'nın genel tarihi olan Floransa Kodeksi. İspanyol Fransiskan rahip Bernardino de Sahagún tarafından 16. yüzyılın ortalarında derlenmiş. Meksika halkının bir çalışması olan 12 ciltlik devasa bir eser. Badianus'un da üretildi. Aynı okuldan Nahua yerlileriyle işbirliği yapan Sahagún, yerel Meksika halkının kültürünü, dinini, ritüellerini, sosyal yapılarını, ekonomisini, hayvanlarını, tarımını ve şifalı bitkilerini belgelemiş. Sahagún'un çalışmaları yaşamı boyunca ve ölümünden sonra el yazması halinde kalmış ve hiçbir zaman yayınlanmamış. Bugün Nahua toplumuna dair bu önemli ansiklopedik kaynak daha çok Floransa Kodeksi olarak biliniyor. Çünkü el yazmasının günümüze ulaşan tek eksiksiz kopyası İtalya Floransa'daki Biblioteca Medica Lauranziana'da korunuyor. Floransa Kodeksi Cuanenepelli kalın bir dış kabuğa sahip beyaz bir kök olarak tanımlıyor. Sahagún'ün Meksikalı bilgi kaynaklarına göre bu kök ağız ve dışkı yoluyla kötü sıvıları attığı için müsil ve kusturucu olarak kullanılıyordu. Ayrıca erkek ve kadın hastalıkları için bir ilaç olarak da tanımlanmış. Bu muhtemelen bir tür cinsel yolla bulaşan hastalığın tedavisinde kullanımına işaret ediyor. Ancak Badianus'taki Cuanenepelli görüntüsünün aksine Floransa Kodeksindeki tasviri bitkinin yine büyük rizomlu ve iki loblu yapraklarını vurguluyor. İspanya Kralı 2. Filip'in sponsorluğunda 1570 yılında Yeni İspanya'ya seyahat eden Francisco Hernandez 7 yıl boyunca Meksika'yı dolaşarak bitki ve hayvan örnekleri ve bununla ilgili yerel bilgiler toplamıştı. Bir programda yine Hernandez'in keşiflerini ve gözlemlerini anlatmıştım ayrıca. İspanyol doğa bilimci fiziksel olarak farklı ancak aynı özelliklere sahip en az 2 Cuanenepelli çeşidini tanımlamış. Ona göre her ikisi de yerel tıpta akciğer rahatsızlıklarını tedavi etmek ve ateşi düşürmek için kullanıyordu. Ne yazık ki Hernandez'in araştırması İspanya döndükten sonra hemen yayınlanamaz ve büyük bir kısmı da daha sonra yangınla yok olur. Kısacası İspanyolların yerel bilgiye dayanarak ürettiği Asya'daki kaynakta Cuanenepelli olarak farklı bitkiler tanımlanmış. Bilim insanları Cuanenepelli adının ve yazım varyantlarının en az 3 farklı bitkiyle ilişkilendirildiğini varsayıyor bugün. Tanımlama konusunda ilk başta yaşanan karışıklıklara rağmen 17. yüzyıla gelindiğinde John Ray gibi Avrupalı doğa bilimciler Cuanenepelli ve Contrayerva'nın aynı tür olduğu sonucuna varmışlar. Ray, 1686 yılında yayınlanan Historia Plantorum, yani bitkilerin tarihi adlı eserinde Hernandez'in bitki indeksini yeniden üreterek çapraz referanslar vermiş. Bu indeksi sadece Cuanenepelli ve Contrayerva'yı birbirine bağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda okuyucu Floripasionis veya Granadilla adını verdiği bitki tanımına da referans vererek Contrayerva'yı Orta Amerika'da yetişen çarkı felek çiçeğiyle de ilişkilendiriyor. Nahuatl dilindeki Cuanenepelli kelimesinin anlamı olan yılan dili çok farklı bitkileri neden aynı isimle tanımlandığı meselesine de ışık tutuyor. Floransa Kodeksindeki ahşap baskı resimlerden de anlaşıldığı gibi bu bitkilerin yaprakları bir yılanın diline benzeyen iki loblu bir yapıda. Muhtemelen bu fiziksel özelliği ve zehirli yılan ısırıklarının tedavisinde kullanılması nedeniyle yılan dili diye adlandırılmış. Fiziksel olarak farklı olan ama yine yılan zehrine karşı panzehir olan bitkiler de zamanla aynı isimle
Kuan Enepelli olarak kayda geçirilmiş, öyle görünüyor.

0: Bilim insanları Mezoamerikan tanımlamalarının, bölgenin çoklu dilleri, Navajo adlandırma uygulamaları ve İspanyol yanlış anlamaları nedeniyle daha da karmaşık hale geldiğini vurguluyor. Navajo bitkilerini tarih metinler aracılığıyla tanımlamanın zorluğunu da belirtiyorlar. Bu tür yanlış anlamalar nedeniyle İspanyollar ve daha sonraki Avrupalı doğa bilimciler Guanenepelli olarak adlandırılan tüm bitkilere Contra Yerba adını vermişler. Badianus, Floransa Kodeksi ve Hernandez'in notları Navajo tıbbi bilgisi ve uygulamasına dair önemli bilgiler sunsa da bu kaynaklar kendi dönemlerinde yayınlanmamış veya yaygın olarak dağıtılmamış. Hem Badianus hem de Floransa Kodeksi el yazması halinde kalmış ve yüzyıllarca özel koleksiyonlarda büyük ölçüde unutulmuş. Hernandez'in çalışması sonunda yayınlanmış ancak ilk baskısı 1615 yılına kadar ortaya çıkmamış. Buna karşılık Mondardes ve Cruzius'un çalışmaları 16. yüzyılda yaygın olarak dolaşımda kalmış. Hem Mondardes hem de Cruzius tarafından tanımlanan tıbbi kök, ikisi de farklı bitkilerden söz ediyor olsa da erken modern dönem boyunca Avrupa'nın tıbbi bazında dolaşan en yaygın Contra Yerba tanımı olmuş. 18. yüzyıla gelindiğinde Contra Yerba kökü panzer özelinden ziyade ateş tedavisinde, ateş düşürücü, terletici özelliğiyle öne çıkıyor. İngiliz hekim ve botanikçi William Woodville'ın Tıbbi Botanik adlı eserinde açıkladığı gibi bitki yakın zamanda Kew Craig Botanik Bahçesi'ne getirilmiş olmasına rağmen kök Avrupa kıtasında hala nadiren yetiştiriliyordu. Woodville, Batı Hint adalarına seyahat eden ve Contra Yerba bitkilerinin doğal topraklarını gözlemleyen Dr. Houston'ı gerçek Contra Yerba'nın kimliği konusunda otorite olarak gösteriyor. Bitkinin ilk başta zehir giderici özelliğiyle ölmesine rağmen artık esas olarak ateşe karşı kullanıldığını da belirtiyordu. Gördüğünüz gibi yerli halkın Guanenepelli hakkındaki bilgisi yerel kaynaklardan öğrenen ilk Avrupalılar tarafından birçok yönden yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmış. Buna rağmen Guanenepelli olarak tanımlanan bazı bitkiler 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa tıbbında Contra Yerba olarak kabul görmüş. Bitkileri adlandırma ve sınıflandırma sistemi geliştikçe Avrupalı botanikçiler Drake'in kökü, Contra Yerba, Cyperus longus, Inodorus peruanus ve Hint İspanyol Counter Poison olarak dolaşan köklerin aynı veya ilgili bitkiler olduğu sonucuna varmışlar. Günümüzde botanikçiler Drake'in kökü ve Monardes'in Contra Yerba'sında ait olduğu Dorsena cinsi altında en az 120 bitki türünü sınıflandırabiliyorlar. Günümüze ulaşan yazılı kanıtların yetersizliği ve İspanyol sömürü geliştirme sürecinde Navajo tıbbi bilgisinin silinmesi nedeniyle bu bitkinin kültürel tarihini ve önemini asla tam olarak anlamayabiliriz. Ashley Buchanan'ın araştırmasından da anlattığımız gibi bitkileri diller, coğrafyalar ve tarih dönemler boyunca metinler aracılığıyla tanımlamak zor ve kusurlu bir yol olabiliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftaki yolculuğumuzda Peru yerlerinin şifa kaynağı Contra Yerba bitkisini 16. yüzyıldan beri eski kitaplarda nasıl yer aldığını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Bu sabah mekanlar ve çağlar içinde Seste Mozart'ın İdomeneo operasının son bölümünü dinleyeceğiz. İdomeneo, Münih'te perde perde bestelenen, hemen ardından da prova edilen bir eser. Bu bir anlamda yapıtın sürekli olarak gelişmesini sağlıyor. Mozart önceki bölümlerde karşılaştığı bazı sorunları ilerleyen perdelerde ortadan kaldırıyor. Provalar ilerledikçe herkes eserden hoşnut kalmaya başlamış. Tiyatro yöneticisi Kont Seau zaman zaman baş gösteren ufak aksilikler nedeniyle Mozart'la tartışsa da temsilin iyi olacağından onun da şüphesi yok. Mozart 25 yaşına bastığı gün İdomeneo'nun genel provası yapılıyor ve herkes heyecanla temsil gününü beklemeye başlıyor. İlk kez 29 Ocak 1781'de Münih'teki Saray Tiyatrosu'nda, günümüzdeki Guvuliye Tiyatrosu sahneleniyor. Sonradan 366 köhel sayılı olacak olan İdomeneo, yani Girit Kralı İdomeneus ve büyük bir başarı kazanıyor. Bu sabah eserin en son bölümlerini dinleyeceğiz, en son kısımlarını. Ayrıca eserde yer alan bale bölümleri de programımızın en sonuna da dinleyeceğimiz eserler arasında. Ian Bostridge seslendirecek, Edinburgh Festival Korosu, İskoç Oda Orkestrası, Sir Charles McCarras yönetiminde icra edecek.

Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti. Samışarım anneciğine sen spoyna.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bugün sergi mekanları böyle beyaz küp dediğimiz alanlardan çıkıyor çoğu zaman. Işık, ses, performans, hareket, hafıza, izleyicinin dolaşım biçimi bile anlatının bir parçası haline geliyor. Hatta sokaklara genişliyor. Bambaşka alanlarda görüyoruz. Bu bölümde sergi ve anlatı pratiğinin ses ve edebi bir yaklaşımla nasıl genişleyen bir ifade alanına dönüştüğünü konuşacağız. Sesin kurulan anlatıyla etkisinden bahsederken bir sanat mekanının eser sergilemenin yanında müzikle kurduğu ilişkiyi tartışacağız. Bugün iki tane konuğum var. Ezgi Hamza Çebi ve Yusuf Uysal. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Ezgi Hamza Çebi, Modern Türk Edebiyat Feminist Spekülatif Kurmaca, Canavar Çalışmaları ve Eko Eleştiri üzerine çalışan bir akademisyen. Özyeğin Üniversitesi'nde ders veren Hamza Çebi, uzun yıllardır edebiyatta canavar figürü üstünden çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda da Hara İstanbul'a devam eden Canavarların Vaatleri sergisinin de küratörü kendisi. Yusuf Uysal ise Hara ekibinden müzisyen ve ses tasarımcısı olarak disiplinler arası üretimlerde yer alıyor. Özellikle performans ve mekana özgü işler için geliştirdiği ses tasarımlarıyla çalışıyor. Hara İstanbul'da devam eden Canavarların Vaatleri sergisiyle paralel yürütülen müzik kurgusunu oluşturan isimlerden biri. İkiniz de tekrar hoş geldiniz ve hani bu sergi alanında disiplinler arası çalışan isimlerdensiniz. İlk sorumu Ezgi'ye sorarak başlamak istiyorum. Ezgi, uzun yıllardır anlatılar üstüne çalışıyorsun ve ilk kez anlatıyı bir sergi mekanında düşünme fırsatı buldun. Edebiyatta anlatı kurmakla bunun bir sergi mekanına taşınması arasındaki ilişkilerden biraz bahseder misin? Farklılıkları neydi senin için? Bahseder misin?
1: Tabii. Sonuçta ben aslında edebi metinleri eleştiren, analiz eden taraftayım. Yani kurmaca metni kuran tarafta değilim. Dolayısıyla o işin mutfağında işler nasıl oluyor, yazarların her birinin de tabii ki farklı yöntemleri, stratejileri var. Ama ben orada bir metni analiz eden taraftayım. Ben bu sergi gerçekleşmeden önce aslında kurduğum ilk hayal, tezde incelediğim her bir eseri bir sanatçıya emanet etmek ve o eserin dünyasını, o anlatı dünyasını sanatçının başka bir şeye dönüştürmesini istemekti. Aslında bu fikir de başta beni çok heyecanlandırmıştı ama sonra yani kavramsal çerçevenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanatçıları tek bir edebi metinle kısıtlamak istemedim. Yani onlar da çünkü bir sürü farklı metinle hemhal oluyorlar. Hepsini etkileyen, ilham aldıkları bir sürü farklı referansları var. Biraz aslında onlardan gelecek şeyleri de merak ediyordum. Açıkçası bu süreç benim için tamamen yeni bir gözle meseleye bakma süreci oldu. Edebiyatın ve görsel sanatların kendilerine özgü imkanları ve kısıtları var bence. Edebi anlatılarda belki karakterle ya da olayla anlatılan durumla daha çok vakit geçirme imkanı buluyoruz. Çünkü nihayetinde bize bir hikaye anlatılıyor çoğu zaman. Her metin spesifik bir olay örgüsü olan hikaye anlatmak zorunda değil bu arada tabii ki. Daha böyle şiir, roman dediğimiz ara türler de var elbette. Ama yani edebi metinde belki anlatıcının ya da işte yazarın verdiği betimlemeler ya da vermediği, bıraktığı boşluklar sayesinde okura daha çok alan kalabiliyor. Yani onların hayal gücüne, hani o anlatılan dünyayı, o hikayeyi gözlerinde canlandırabilmeleri için belki çok daha fazla bir alan kalıyor. Bu bir kimi için avantaj, kimi için dezavantaj olarak düşünülebilir. Görsel sanatlarda ise bu sefer size belirli bir görsel dünya sunuluyor ama bu sefer yeterince hikaye yok. Yani tabii ki o görsel dünyayı okumanın da yolları var ama bu bir edebi metni, mesela çoğu insan okuduğunda edebi metinde anlatılan hikayeyi derinlikli bir analiz yapmasa da o hikayenin en azından neyle ilgili olduğunu anlayabilir ama görsel sanatlarda biraz daha sanırım o dile, onun nasıl okunacağına hakim olmak gerekiyor. Dolayısıyla belki daha edebiyat kadar kapsayıcı değil mi desem bilmiyorum.
0: Daha sınırları olan mı acaba? Evet. Yani izleyici için diyorum.
1: Evet, yani o yüzden de sanırım tercümanlara ihtiyaç oluyor. Belki biz bu sergi özelinde sergi kataloğu, sergi metni üzerinde ve künyeler üstünde çok çalıştık. Ne böyle işleri anlamlarını kısıtlayacak ya da tek bir okuma biçimine hapsetmek de istemedik. Orada gözettiğimiz şey sanatçılara ilham olan şeyleri işaret etmekti. Ama bir yandan da böyle sadece işte kavram dünyasında ziyaretçiyi kaybetmek de istemedik. Oradaki meseleyi, derdi mümkün olan en belki sade diyebileceğimiz bir şekilde aktarmak da amacımız. Yani dolayısıyla burada aslında bilmiyorum sorundan çok uzaklaştı mı cevabım ama elbette yani mekanda da bu işleri tek başıma kurgulamadığım için sanatçılarla birlikte kolektif olarak bütün o kurgu gerçekleşti. Yani sanatçıların işlerini nereye koymak istediklerinden başlayarak benim burada gözettiğim şey işlerin birbiriyle dolaşması, yani birbirleriyle diyalog kurabilmesi ve o aralarındaki, çünkü hani sınırsızlık meselesi mekanda, çünkü çeşitli böyle duvarlar da koymadık yani işlerin sınırları birbirine karışsın diye. Belki onların bir şekilde denk gelmesi önemsediğim bir şeydi. Bu da biraz böyle kendiliğinden de gerçekleşmiş gibi geliyor.
0: Anladım. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey soracağım. O zaman metin tarafında baktığımızda izleyiciye daha çok alan kalıyor dedik ya. Sanki görsel tarafta daha sınırlı oluyor bu hal. Yani izleyici aslında bir galeriye gittiğinde, gördüğünde algıladığı şey daha çok mu izleyiciyle ilgili oluyor? Yani sanatçıdan daha mı uzaklaşıyor? Çünkü her ikisinde de aslında sanatçının etkisi var. Yani iş, eser sanatçıdan bir şekilde çıkıyor. Kaybetmeden, sanatçıdan çıktığı şekli kaybetmeden izleyici de yorum buluyor. İzleyicinin kendi katkısı, etkisi işte şeyiyle, kültürüyle vesaire. Ama burada o zaman edebi metinlerde sanki daha sanatçının etkisi daha fazla varmış gibi düşündüm. Ya da acaba şey mi, teknik sebebiyle mi böyle oluyor?
1: Bence orada yazarı, hani edebiyat için konuştuğumuzda yazarın anlatma biçimine bağlı olarak da çok değişiyor. Ondan yani mesela gerçekten daha lineer bir zaman çizgisi olan ya da böyle bir takip edilebilir bir olay örgüsü kurgulamak isteyen de bir yazar olabilir. Bu elbette okur tarafından çok daha içine rahatça girilebilir bir hikaye çıkarır karşımıza. Ya da hani 19. yüzyıl realist metinlerinde olduğu gibi öyle ayrıntılı betimlemelerle karşılaşırız ki aynı bir fotoğraf çekilmiş de biz o fotoğrafa bakıyormuşuz gibi anlatılan mekana dair de çok fazla gözümüzde bir şey canlanabilir. O tamamen yazarın nasıl anlatmayı tercih ettiğine göre değişiyor. Ama kimi yazarlarda oldukça boşluk bırakarak, yani okurun hayal gücüne daha çok alan açarak, betimlemelerden kaçarak ya da lineer zaman çizgisini bozarak anlatmayı tercih edebilir. O zaman okurun o dünyanın içine de kaybolma ihtimali var. Kaybolmak da negatif bir şey olarak kodlamıyorum bu arada. Yani aslında bizim serginin kavramsal çerçevesini düşündüğümüzde biraz o boşluklara, belirsizliklere, muğlaklıklara alan açma meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani okur da, hani bir edebiyat için de öyle düşünüyorum ama bu sergi üzerinde ziyaretçi de hani karşılaştığı şeyi hemen bir yere hapsedemesin, anlamı hemen ele geçmesin, karşılaştığı şey ona bir çarpsın, bir etkide bulunsun ve bunun üzerine bir düşünecek bir alanı olsun. Yani aslında öncelediğimiz şey buydu sanırım. Ama zaten sergide bir araya getirdiğimiz sanatçılar da bence bunu kendileri zaten öyle dünyalar inşa ediyorlardı. O yüzden ben sanatçılara şöyle üretsin haşa demedim. Dolayısıyla hani onları seçme nedenim bir yandan tabii ki üretme biçimleriydi. Ama hepsi de birbirinden farklı bu arada. Anlam kurma biçimleri, estetik ifade biçimleri birbirlerinden de farklı. O anlamda hani tek tek ele almak lazım belki her birinin yarattığı etkiyi. Hmm. Bir de işte ziyaretçiden ziyaretçiye de değişiyor, onu demek tabii istiyorum. Yani nasıl etkide bulunduğu. O sanatçının da küratörün de kontrol edemediği bir şey bence. Benim burada yapabileceğim şey ki hani elimizden geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz. Hani o rehberli turlarla hmm. aslında ben ne amaçlamıştım, kavramsal çerçevemizi mümkün olduğunca tercüme etmek. Çünkü bazen sanırım bazı sergi mekanları bunu daha hani bunun üstüne çok eğilmeyebiliyor ya da hani ziyaretçi kaybolabiliyor. Yani hem ortada bir metin, bir katalog olsa bile kaybolabiliyor. Bizim gerçekten önemsediğimiz şeylerden biri o tercümeyi üstlenmekti. Mümkün olduğunca o dili kamusallaştırabilmekti. Bunu söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Çok da güzel bir yanıt oldu bence. Yusuf, bu anlatıyı biraz seninle devam ettirmek istiyorum. Harada sergilerle birlikte devam eden bir müzik programı var. Önce bu programın nasıl olduğundan bahsedelim kısaca. Ardından bir başka soru daha soracağım.
2: Tabii. Harada sergiler dışında öğrenme programları, performanslar, konuşmalar, atölyeler ve konserler düzenliyoruz. Ve bütün programların aslında Hara'nın mekanından ilham almasına özen gösteriyoruz. Hara, İstanbul'un çeperinde konumlanan böyle 5 dönüm arazisi olan ve şehirdeki diğer kültür sanat kurumlarına benzemeyen bir yer. Çok özel bir mimarisi var. Dolayısıyla bunu programlarda da yansıtmak bizim için önemli. Sergiler ana faaliyetimiz diyebilirim ve diğer programları da aslında hani ya mekandan ilham alıyorlar ya da sergilerin etrafında örüyoruz. Programlar aracılığıyla özellikle serginin meselelerini daha derinden araştırabiliyoruz. Müzik programını da kurgularken güncel sergimiz Canavarların Vaatlerinin araştırdığı konular üzerine biraz düşünmeye başladık ve müzikte nasıl bir yansıması olabilir bu konuların diye. Benim için belirleyici bir unsur, yani kişisel olarak da ilgilendiğim bir konu, folk müzik. Canavar bence folklorik bir yaratık, bir folklor unsuru. O yüzden hani folk müzik ağırlıklı bir program yapmak daha doğal geldi bana.
0: Canavarların Vaatleri hakkında.
2: Evet evet, canavar aynen sergi programı kapsamında.
0: daha her biz bölüyorum tabii çok ki, tabii özür ki, dilerim. Her sergi için ama bu program kapsamında önce şu onu sorayım. Her sergi için farklı ses düzenlemesi sıklıkla yaşanacak değil mi? Yapacaksınız
2: evet,
0: yani.
2: Evet evet tabii tabii. Her serginin hani konusu ve ilgi alanları etrafında farklı bir program tasarlıyoruz. Ve benim için hani kişisel olarak Canavarların Vaatlerinin böyle folklorik bir damarı var. Tamam. Müzik programının da, serginin de aslında. Aynen, yani Canavarların Vaatleri müzik programı folklor ağırlıklı ama bununla beraber elektronik müzik de var, klasik müzik de var, caz da var. Biraz canavarca bir program diyebilirim. Sergide de birbirine benzemeyen işler, birbirinden çok farklı sanatçılar var. Çok farklı mecralarda işler var. O yüzden müzik programının bunu yansıtması için de önemliydi.
0: Anladım. Çok keyifliymiş. Ezgi, İngilizce monster kelimesi kökeni itibariyle göstermek, işaret etmek, uyarmak eylemleriyle ilişkili. Dolayısıyla özünde öteki var. Senin çalışmalarının özünde de bir bakıma öteki var. Bir konuşmanda da canavarlığın modernitenin düzenleyici bir inşası olduğundan bahsediyorsun. Bu bağlamda norm dışı bedenlerin, ucubeleştirilen figürlerin ve özellikle kadınların ve artı LGBTİ artı bedenlerin belki bitkilerin, hayvanların gibi canavar olanla kurduğu ortaklık edebiyatta nasıl bir politik zemin oluşturuyor?
1: Şimdi bu kuramsal olarak canavarlık meselesinde bir canavarlık üzerinden siyaset yapmakla canavarlık siyaseti dediğimiz iki hat var. Bir aslında canavarlık üzerinden siyaset yapmak, iktidarın dili ile iktidarın söyleminde canavarlaştırdığı, marjinalleştirdiği, ötekileştirdiği figürler anlamına geliyor. Canavarlık siyaseti yapmak ise tam da iktidar tarafından ötekileştirilen bu hallerin, kimliklerin sahiplenilmesi ve onun içinden politik, muhalif, özgürlükçü, kapsayıcı, hakkaniyetli, daha etik bir dünya ve bir aradalık kurmaya yönelik bir temenni, bir ilişkilenme biçimini anlatıyor. Bu bağlamda tabii canavar meselesi, yani şimdi Yusuf'un müzik programında yani canavarlık deyince aklına folklorik müziğin gelmesi bir tesadüf değil. Elbette en kadim korku, yani hani herkesin bir ötekinden korkma meselesi ve herkesin, yani insanlık tarihi boyunca bir canavarını, bir ötekisini üretme gerçeği. Ve bunlar da tarihsel dönemlerden dönemlere değişiyor, toplumdan topluma değişiyor. Her zaman bir aynı kimliği canavar olarak görmüyoruz tabii ki. Ama bir ortaklık, bir müştereklik de var. Benim doktora çalışmamın odak noktası toplumsal cinsiyet ve türcülük kesişimiydi. Çünkü ben kadın artı bedenlerin ötekileştirilmesiyle insandan ibaret olmayan dünyanın ötekileştirilmesi arasında bir paralellik buluyorum. Ve evet, bu modernitenin kuruluşu da aslında hani hümanizmin inşası, aklı rasyonelliği öncelerken akıl dışı addettiği ve bununla ilişkilendirdiği tüm varoluşları o toplum düzeninin dışında tutmak ya da kendi kontrol edebileceği bir güvenli alanda tutmak ve ona çeşitli etiketler, kimlikler yapıştırmak, alanlarını, sınırlarını çizmek, belirlemek şeklinde. Elbette ama edebiyat şöyle, her yani en belki normatif normların içinden yazan yazarın bile edebi anlatının içinde kaçamadığı yerler var. Çünkü orada kendi bilinç dışıyla da karşı karşıya. Ve dolayısıyla hani en belki iktidar yanlısı, dediğim gibi işte normatif değerlerin içinden yazan yazar bile kendi içinde korktuğu, kaçtığı o ötekilik hallerini metne sızdırabilir. Önemli olan söylenen kadar söylenmeyenlerin peşine de düşmek. Tabii ben kendi çalışmamda feminist derdi söylemi olduğunu bildiğim yazarların metinlerinin izini sürdüm. Ama bu yazarlar da, yani 1920'lerden 2000'ler sonrasına bu izi sürüyorum. Ama yani bir Suat Derviş'in bu kendi içindeki öteki kadınlık halleriyle yüzleşmesiyle Leyla Erbil'in yüzleşmesi birbirlerinden çok farklı elbette. Ben zaten hani amacım nasıl burada hani bir ortaklık da var, bir farklılık da varın peşine düşmekti. Ortaklık şöyle, yani cinsellik gerçekten en kadim ötekileştirilme biçimi, yani cinsellik üzerinden ötekileştirmek. Bunun hepsinde ne kadar ortak, benzer imgelerle olduğunu gerçekten rahatlıkla söyleyebilirim. Ama insandan ibaret olmayan dünya aslında 80'lerden sonra daha çok metne giriyor. Elbette yani bu arada işte ben çalışmamda 20'ler, 50'ler, 80'lere kadar farklı metinleri inceliyorum. Oralarda da hani o kadınlık hali üstünden kendi öznelliğini inşa etmeye çalışan karakter, insan olmayanın ötekileştirilme biçimine de bir hassasiyet gösteren bir karakter. Onu görüyoruz. Ama o hassasiyet giderek daha belirginleşiyor günümüze geldiğimizde. Tabii bu da çok anlaşılır. Çünkü ekoeleştiri ya da eleştirel hayvan çalışmaları dediğimiz şeyler ya da işte posthümanizm dediğimiz teoriler elbette daha güncel üzerine düşünülen teoriler ve yazarlar da tabii ki işte feminist teoriyle olduğu kadar bu teorilerle de daha haşır neşir oluyorlar giderek diye düşünüyorum. Bu vesileyle sanırım o kesişimsellik ve bütün ötekileştirilenlerin mücadelesinin ortaklığı giderek daha ön plana çıkıyor günümüze yaklaştıkça.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bir müzik arası verelim. Thunder Twin'den The Runners'ı dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz.

0: Agora'yı dinliyorsunuz. Tender Twin'den The Runners'ı dinledik. Bu arada müziklerimize Yusuf seçti bugün. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Ezgi, yine sana bir sorum olacak. Biraz önce öteki üstünden kurgulanan daha dışlayıcı temsil pratiklerinden de konuştuk ya. Bu dışlayıcı yaklaşımı değiştirmek ve ötekileştirilen yapıları dönüştürmek için sence anlatı nasıl geliştirilebilir?
1: İlk aklıma gelen şey, tabii yine edebiyat üstünden düşünüyorum. Hani edebiyattan bahsedince genellikle insanlar empati kurdurma özelliğinden bahseder ya. Empati güzel bir sözcük o durum olmasıyla birlikte şöyle de bir tehlike barındırıyor gibi geliyor bana. Sanki sadece bize ne kadar çok benzerse o kadar onunla empati kurabilirmişiz gibi de bir algı var. Aslında hani hangi metinlerle ya da karakterlerle daha çok empati kuruyorsunuz? Kendinizden daha çok şey bulduğunuz. Ama bizim kavramsal çerçeve özelinde kendinize hiç benzemediğini düşündüğünüz, belki olmaktan, dönüşmekten korktuğunuz biri için de mücadele edebilir misiniz? Onun hakkını da savunabilir misiniz? Bence önemli olan o. O yüzden edebiyatta da, yani sanatın her alanında da ben o birbirine benzemeyenlerin daha yatay bir şekilde ilişkilenmesi, bunların kapsayan başka türlü bir yaşam, toplum düzeni inşası mümkün olur mu? Bu soru, bu mesele benim için çok kritik. Edebi metinlerde bunu yapmanın bir sürü farklı biçimi var. Yani karakterlerin hiçbirini ön plana koymamak ve belki karakterleri hani o baş karakter, yan karakter gibi şeyler değil de hani onun bir eşitliğini, dengesini sağlamak da olur. Burada sadece insan merkezci anlatılar kurmamak ve insan olmayana ses vermek ya da bunu insan olmayanın hikayesini, derdini görünür kılmanın farklı yollarını bulmak. Dolayısıyla insan merkezci olmamak sadece yani insan sesine ya da logosa, insan sözüne öncelik vermemekle birlikte insan olmayanın farklı ifade biçimlerinin farkında mıyız? Bunu nasıl yazıya geçirebiliriz? Bu belki şeyde daha işte görsel sanatlarda belki bu daha kolay. Yani avantajı olabilir. Orada çok daha malzemenin sunduğu imkanlarla insandan ibaret olmayan dünyaya daha büyük bir açıklık var sanırım. Ve hani dediğim gibi yani anlamı edebiyattaki gibi hemen kuşatmadan, hapsetmeden iletmenin mümkün olabildiğini de düşünüyorum. Böyle.
0: Teşekkür ederim. Yusuf, Canavarların Vaatleri kapsamında paralel ne bahsettiğimiz gibi bir etkinlik serisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerle bağlantılı olarak ses, hafıza, aidiyet ve coğrafya arasındaki ilişkileri farklı müzikal yaklaşımlarla araştıran konserler oldu. Bu seçimi yaparken sergiyle nasıl bir kesişim noktası yakalamayı düşündün ve neden? Hani bir miktar bahsettin aslında daha folklorik olduğunu ama biraz bizim için açar mısın?
2: Tabii. Müzik programındaki sanatçılar bence serginin meseleleriyle farklı şekillerde ilişkileniyor. Mesela Tender Twin'den bir şarkı dinledik. Çoğunlukla folk müzik olarak adlandırabileceğimiz bir müzik yapıyor bence Tender Twin. Ve şarkı sözlerinde de mitolojik anlatılardan besleniyor. Serginin meselesini biraz oradan yakalıyor. Başka bir örnek olarak 11 Nisan'da Letonyalı ikili Antis Bettins ve Artus Çukurs'u ağırladık. Onlar da Slav bölgelerinden topladıkları halk ezgilerini iki ses için aranje edip akapella bir şekilde icra ediyorlar. Ansis ve Arturs Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından işgal altındaki bölgelerden halk ezgilerinin YouTube gibi platformlarda sıklıkla yayınlandığını fark etmişler. Yani aslında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bir nevi bir kültür savaşı. Oradaki kültürü işte bastırma, hiçe sayma, ötekileştirmeye çalışıyor. Ve bu aslında Ezgin de bahsettiği gibi yani canavarlaştırmayla biraz el ele yürüyen mekanizmalar ve taktikler. Ve bu şarkıların halk ezgilerinin arşivlenerek kurtarılması ve Slavic Folk Songs diye bir albüm çıkardı Ancis de Arthurs. Yayınlanması bir nevi bir başkaldırı bu canavarlaştırmaya ve ötekileştirmeye.
1: Ve unutturulmaya, yani aslında tam da o hani yok sayılan, hafızadan silinmeye çalışılan izlerin peşine düşmekte. Yani çok kıymetli bir şey yaptıkları ve çok etkileyicilerdi bu arada.
2: Aynen öyle. O mesela serginin meselesini hani çok daha farklı bir yerden yakalıyor. Evet.
1: Barcode?
2: Barcode...
1: Ben kaçırdım bu etkinliği maalesef. İstanbul'da değildim ama.
2: Barcode'da bir elektronik müzisyen, Leipzig merkezli. Şeyden kısaca bahsedeyim. Yani Hara'nın birçok mekanı var. Mekansal açıdan zengin bir yer. Aslında bizim konser düzenlediğimiz 4 farklı sahne olarak kullandığımız alanı var Hara'nın. Hara'nın bu mekansal olanaklarını kullanmak da çok eğlenceli bir programı yaparken. Ve programın da mümkün olduğu kadar farklı sahnelere yayılmasına özen gösteriyoruz. Barcode'un konseri garaj sahnesinde oldu. Orası aslında bir sahne değil. Orası sıklıkla kullandığımız Hara'nın garajı. Ama garajın da çok ilginç bir mimarisi ve akustiği var. Ve bir süredir orada bir konser denemek istiyorduk. Ve bu canlı, görsel, işitsel, elektronik müzik performansı için uygun bir mekan olacağını düşündük. Ve Barcode'la 9 Mayıs'ta orada bir konser gerçekleştirdik. Barcode'da serginin meselesini belki biraz şuradan yakalıyor. Türcülük ve kişilik kültü güncel müzik tüketiminde çok önemli bir yeri var. Herkesin işte müzisyenden önce herkes bir influencer Instagram'da ve müziğin önüne geçiyor kimi zaman bu kişilik kültü. Barcode'da anonim bir proje ve aslında bu dengeyi biraz tersine çevirmeye çalışıyor. Sergide de anonimlik ve nasıl diyebilirim? Kimlik, bu kimlik açısından herhangi bir kalıba sığdırılamama başkaldırısını gördüğümüz bazı işler var. Hibritlik, insan olma, hayvan, bitki arası var olan çeşitli işler var. Barcode'u da biraz sanatçı duruşu olarak bu bir kalıba sığdırılma ve ötekileştirme mekanizmalarına konuşan bir proje olarak görüyorum. Biraz kavramsal ve komplike anlattım ama o da sergiyi böyle bir yerden yakalıyor bence. Bir de tür olarak da aslında Ancis ve Arthurs'un acapella folk dinletisinin ardından yaptığımız bir konserdi ve çok farklıydı.
1: Dinlemesi de hani kolay, yani böyle kolay tüketilebilen türde bir müzik olmaması da, yani dolayısıyla aslında söylediğin şu an o görme odaklı, imaj odaklı kültürden uzaklaşan anonim kimliğin yanı sıra müziğin kendisi de o ticari kaygılardan belki daha uzak, herkes tarafından kolayca dinlenemeyen türde bir müzik diye de düşünebiliriz, değil mi?
2: Evet. Yani böyle piyasa tarafından bir kalıba sığdırılmayı reddeden, canavarlaştırılmayı ya da evet.
0: Kabul eden mi evet. bir yerde?
2: Evet, kabul eden.
0: Ya normun dışında gördüğümüz mü ya da kolay dinlenemeyen, hani oradan bakıyorum evet. dediğimizde.
2: Evet, yani bir kimliğe bürünmeyi reddeden bir duruş. Ama bu hani folk, bu Slavic Folk Songs konserinin hemen ardından geldi ve tür olarak, genre olarak çok başka bir konserdi. Ve o yine sergideki çeşitliliği de bence yansıtıyor. Birbirinden alakasız iki konserin ard arda gelmesi de, o da böyle düşündüğümüz bir sıralamaydı aslında.
0: şu an şöyle bir şey sormak istiyorum. Hı-hı. Sergiyle birlikte ya bu devam eden bir program. Hı-hı. Sergiye daha önce gelip işte geliyor, sergiyi geziyor, dinliyor, ardından konseri dinliyor ve öyle ayrılıyor. İkinci konsere tekrar gelenler var mı? Böyle bir deneyim yaşayanlar ya da yaşadıklarında ne söylüyorlar? Onu merak ettim şu an. Hı-hı.
1: Muhakkak vardır.
0: Var olduğunu evet. düşündüm. Ben de mesela gelmeyi düşünüyorum bir sonrakine.
2: Var kesinlikle. Evet. Yani spesifik olarak iki konserin sergi kapsamında onlara nasıl hani farklı hisler verdiğini bilmiyorum.
0: Doğrudan kimse söylemediyse. Evet.
2: Ama en azından hani mekanın farklı olanaklarını değerlendirmek açısından, yani izleyici deneyim açısından kesinlikle çok farklı deneyimler diyebilirim.
1: Ya da şeyden bahsedebiliriz. Aslında sergide işleri olan sanatçımız Serkan Akan'ın ses işleri ses odaklı işler. Bir kere hani onları mekana yerleştirirken aslında farklı işlerin arasına yerleştirmekteki amacımız aslında sesleriyle diğer işlere de musallat olmasıydı. Ses bu arada serginin kendisi içinde, yani müzik programı dışında sesin kendisi Serkan'ın işleri vesilesiyle zaten mekana oldukça musallat oluyor. Ama biz Serkan'ın işlerini Yusuf'un önerisi ve davet ettiği sanatçılar, müzisyenlerle birlikte farklı performanslarda farklı şekillerde kullanmış da olduk. Yani aslında özellikle Tuzlu Nehir işi aslında sergide bir mekanda, belli bir mekanda duruyor. Hı hı. Ama hem Cenk Esen'in performansında kullanıldı.
2: Evet, doğaçlama Tuzlu Nehir işi böyle gitar tellerinin bir ping pong topu tarafından aktive edilmesiyle bir ses, kendine has bir ses çıkarıyor. Bu gitar tellerinin akorunu da yapabiliyorsunuz Serkan'ın yarattığı düzenek sayesinde. Ve ilk konserimizde Cenk Esen, trompetçi Graham Flowers eşliğinde ana sergi salonunda bir konser verdi. Ve Tuzlu Nehir'e doğaçlama yaptıkları bir bölümü oldu konserin. O da tabii ki hani sergiye gelen bir izleyiciyi
0: bambaşka bir beklemediği yani bir deneyim.
2: Yani böyle farklı bir şapkayla, farklı bir bağlamda o işi deneyimlemek,
1: hatta
2: deneyimlemesine evet, vesile
1: hatta
2: oldu.
1: Hatta şöyle bir şey de yaşamıştık. Ve bu bir programlanmamış, planlanmamış bir şeydi. Bir akşam, bir gece etkinliğimiz vardı. Haran'ın müdavimlerine özel yapılan bir etkinlikti. Ve Çıplak Ayaklar'a bir kısa bir residency için gelen bir dansçı ve vokal sanatçısı Serkan'ın misafirleri olarak o gün geldiler. Ve Tuzlu Nehir'le onlar da doğaçlama bir performans sergilediler ve bu hepimiz için sürpriz oldu. Dolayısıyla aslında sergi planlanmış ve planlanmayan böyle korsan etkinlikleriyle evet. de bence biçimsel olarak da oldukça canavarca bir yerde duruyor.
0: Evet, çok güzel bir yerde durmuş. Yani tam konsepte uygun şeyler yaşanmış yani. Yusuf, sana teknik bir soru sormak istiyorum o halde. Bir sergide sesin görevi nedir sence? Yani izleyiciyi yönlendirmek mi, ona bir atmosfer sunmak mı, yoksa görünmeden anlatının içinde yer almak mı? Ses tasarımı yaparken sen bu dengeyi nasıl kuruyorsun?
2: Hı hı. Bence bağlamla çok alakalı. Yani sesin o işteki birincil mi ikincil mi unsur olup olmadığıyla alakası var. Sergiden bir örnek vermek istiyorum. Serkan Akan'dan bahsettik. Çeşitli kinetik heykelleri var sergide. Ve aslında ilk bakışta yani üç boyutlu bir şey görüyoruz karşımızda ve bir hani Serkan'a bir heykeltıraş sanılabilir ilk işleriyle karşılaştığında, ama ses aslında benim için en azından Serkan'ın işlerinde birincil unsur.
1: Onun için de bence.
2: Evet bence. Kesinlikle. Yani biraz işin bağlamıyla alakalı. Ben kendi pratiğimde sesin ikincil unsur olduğu çalışmalara da dahil oldum. O yüzden atmosfer sunduğu anlar, zamanlar da var kesinlikle. Yani yine canavarların vaatlerinde ki duyduğumuz ambient bir takım sesler var. O kesinlikle bir atmosfer sunuyor sergiye. Ama evet, yani bayağı bağlamla alakalı bir şey bence. Yine belki bu musallatlık konusuna değinebiliriz. Bizim sergide de aslında sergiyi tasarlarken bizi biraz zorlayan bir konu da oldu. Yani büyük ve açık bir mekanda ses çıkaran işlerin olması, diğer işlerin izleyiciler açısından deneyimlenmesi konusunda çok belirleyici oldu. Ama bu zenginliği kucaklayan bir sergi bence.
1: Evet, ben bu tarafını seviyorum. Yani evet. Mekana girdiğimizde bizi Şafak Şule Kemancı'nın o büyük yerleştirmesi karşılıyor ama bir yandan hemen üst katında işte Tuzlu Nehir'in sesi geliyor ve bu ses tabii ki yukarı ilk şafağın işiyle karşılaşan biri, bu sesin nereden geldiğini, acaba şafağın işinin bir parçası mı olduğunu ya da başka bir işe mi ait olduğunu bilemiyor. Bunu ancak yukarı çıktığında başka birinin işiymiş diyebilecek. Ben bunu seviyorum. Yani ben bu bulanıklığı seviyorum ve sergideki yerleştirmenin, bu işlerin birbirinin sınırlarını ihlal etme, birbirlerine dolaşma meselesi bence kavramsal çerçeveye çok yakışıyor.
0: Şimdi bir müzik arası verelim. Ansis Bettins ve Artus Çukurs'tan Yıkav Yıkav Kozak Mistom'u dinliyoruz.

0: Agora'dasınız. Şimdi Ezgi ve Yusuf'la birlikteyiz. Bu şarkı bana çok böyle devrimci bir şey geldi. Yani kulağıma çok öyle geldi. Ya da sonu bitişi böyle çok hani Slav olmasından kaynaklı da olabilir bu. Emin değilim ama böyle şey bir yerden.
1: Sanırım bir Kosak askerinin böyle başından geçen bir aşk hikayesi aslında içeriği, yanılmıyorsam. Çünkü her şarkıdan önce bir girizgah yapmışlardı ve şarkının hikayesini anlatmışlardı. Sanırım.

0: istediğiniz fikir mi, yaratmak istediğiniz deneyim mi, yoksa ikisi birden ayrılmaz bir parça mı?
1: Benim için önce mesele, dert. Yani sanatın hangi alanı olursa olsun bir derdi, bir meselesi var mı diye bakıyorum. Ben estetik olanın etik olandan ayrılamayacağını düşünüyorum. Bu estetik ve etik arasındaki ilişkiyi önemseyen sanatçıları önemsiyorum. O yüzden deneyim uğruna deneyim kurgulamak hiç benim ilgimi çeken bir şey değil. Hele ki günümüz dünyasında her şeyin bir tırnak içinde deneyime, hikayeye dönüştüğü, bu deneyimin kendisinin metalaştığı bir çağda ben bunu tehlikeli de buluyorum. Ama bu demek değil ki meselesi derdi olmak, kör göze parmak, böyle didaktik bir yerden bir meseleyi anlatmak olsun. Farklı anlatı biçimleri üstüne düşünen, buna gerçekten özen gösteren sanatçıların peşine düşüyorum diyeyim ve yazarların. Dolayısıyla benim için ikisi kesinlikle birbirinden ayrılmaz şeyler. Bir de bu sadece işin kendisinin içerik ve biçiminin uyumuyla ilişkili değil. Bir işin hangi bağlamda, nerede yer aldığı, yani bütün o kurumsal bağlar, işte sponsorluk ilişkilerinden tutun, her şey, yani bütün o piyasayla nasıl bir ilişki kurduğu sanatın deneyimini belirleyen, etkileyen, tırnak içine kirleten bazen bir şey. Ben de bunlar arasındaki dengeyi kurmaya, yani burada nasıl yol alacağımı ben de keşfetmeye çalışıyorum, ama dediğim gibi benim için meselesi olmak çok önemli.
2: Evet, fikir olmadan benim için de bir şey üretmek, düşünmek, tasarlamak çok mümkün değil. Yani bir davet ya da komisyon aldığımda işte işin yer alacağı serginin kavramsal çerçevesi, mekan özellikle çok belirleyici ve ilham verici oluyor. Bununla birlikte bizim sergiden bir örnek vermek istiyorum. Yani serginin kavramsal çerçevesi çok derin. Ezgi'nin dediği gibi duvar metinleri üzerine de bayağı bir çalıştık. Ve sergiyi, kavramsal çerçeveyi okumadan ya da duvar metinlerini okumadan gezmek de mümkün. Ve etkileyici bir sergi bence her şekilde. Ama Ezgi'nin turları da geri dönüşlerden gördüğümüz üzere de çok zenginleştiriyor sergi deneyimini. O yüzden hani izleyici açısından da serginin arkasındaki fikri bilmek derinleştiriyor deneyimi. Bununla birlikte 11 Temmuz'da Ezgi'nin liderliğinde bir sergi turu düzenleyici Sara'da. Saat 5.30'da cumartesi günü. O yüzden sergiyi, kavramsal çerçevesini de iyice derinden öğrenerek, bilerek gezmek isterseniz sizi araya bekleriz. 7'de de havuz sahnesinde Danae Palaka'nın canlı bir konseri olacak.
1: Çok iyi bir konser olacağını söylüyorsun. Evet. Ben heyecanla bekliyorum. Evet, sadece şunu eklemek istedim. Sergi turuna gelen ziyaretçilerden şöyle yorumlar alıyorum. Ha bir dakika, bu anlatının kendisi serginin ayrılmaz bir parçası diyorlar. Yani öbür türlü bence o anlatı olmadan elbette etkileyebilir. Her bir ziyaretçi de farklı bir, elbette başka kapılar, hayal güçlerini farklı şekilde uyarabilir bütün o işler. Ama bir yandan da ben sanatçılarla ziyaretçi arasındaki diyaloğu kurmanın görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu spesifik olarak küratörün mü görevidir, mekandaki, sergi mekanındaki kişilerin görevi midir bilmiyorum. Ben bunu severek, canı gönülden yapıyorum. Çünkü benim için çok anlamlı. Bilmiyorum, belki ilk deneyimim olduğu için böyle ama yani o ziyarete gelen insanların o anlatıyı dinledikten sonra ki soruları, yorumları, işlere farklı gözle bakmaları ve o konu üzerine sohbet etmeye devam etmemiz benim için açıkçası sergiyi daha anlamlı kılan bir tarafı.
0: Bu senin fikrin miydi, yoksa böyle Hara ile birlikte?

0: de var ettiğiniz bir şey.
1: Bu her şöyle oldu. Kamusal etkinlik programlarımızı biz çok sık yaptık. Hani müzik programı dışında ben böyle bir sürü akademik konuşmalarla da doldurdum programı. Bundan çok mutluyum. Hani Hara bunun için çok şahane bir alan açtı. Yani çok teşekkür ediyorum. Ve ben hani her etkinlik, her kamusal etkinlik öncesi bana bir tur koyabilirsiniz dedim. Ve şu an öyle gerçekleşiyor. Ben bundan hiç şikayetçi değilim. Aksine çok mutluyum.
0: Süper, sevindim.
1: Ve sergimiz her ne kadar Temmuz sonuna kadar ziyaret edilebilecek yazsa da şu anda aslında sergimiz çok büyük ihtimalle uzuyor. Ne zamana kadar uzayacağını yakın zamanda Hara'nın hesaplarından takip edebilirsiniz. Duyurulacak yakında.
0: Bence kesinlikle gidilip görülmesi gereken, özellikle de sergi turuyla birlikte, konserlerle birlikte görülmesi gereken bir sergi. Hem ses, hem mekan, hem arkadaki anlatı, bunlar gerçekten çok keyifli olmuş. Ötekiyi, başkayı, canavarca olanı da çok güzel aktarmışsınız. Programın sonuna geldik. Danaya Palaka'dan Velox'u dinleyerek bitiriyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: çok
1: teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.
0: Bir sonraki Agora programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ceren Sözeri'ye teşekkür ederiz.
0: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programın büyük bölümünde yeni yayınlanan bir konser kaydı yer alacak. Kolektif İstanbul 20. yılını bir konser albümüyle taçlandırdı. Live at Babylon isimli albüm grubun en çok sahne aldığı mekanda kaydedildi. Yani Babylon'da ve geçtiğimiz günlerde Ada Müzik tarafından yayınlandı. Programın büyük bölümünde bu albüm yer alacak. Son bölümde ise Kolektif İstanbul'un bir başka konser kaydını hatırlatacağım sizlere. Babylon kaydında Kolektif İstanbul en çok sahne aldığı kadrosuyla, yani vokal ve saksafonda Richard Lanieps, vokal ve trompette Aslı Doğan, klarnette Talat Karaoğlu, tuşlu çalgılar ve vokalde Tamer Karaoğlu, susafonda Ertan Şahin ve davulda Edis Hafızoğlu ile yer almış. Albümden sizin için seçtiğim bölümler Şişede Bade Durmaz, Feridem, Tilki Köçek, Anadolu Köçek ve Gül Ali. Kolektif İstanbul ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni albümü Live at Babylon.

Kolektif İstanbul'un 20. yılına özel Ada Müzik'ten yayınlanan konser albümü Live at Babylon'dan bir bölüm dinlemiş olduk. Şimdi kalan zamanda grubun bir başka konser kaydını gündeme getirmek istiyorum. 2013 baharında Kolektif İstanbul, Fransa'nın Breton bölgesinden bir performans grubu olan Bagart Penhars ile Bagart İstanbul adını verdikleri ortak bir çalışma yaptı. İki grup bu çalışma kapsamında İstanbul'da bulunurken gezi olayları patladı ve olayların en hareketli günlerinden birinde Gezi Parkı'nda Gezi Bandosu olarak harika bir gösteri sunmuşlardı. Bir süre daha beraber çalışan iki grup birlikteliklerini bir konser albümüyle taçlandırdılar. Bagat İstanbul isimli albüm 2016 yılında Fransa'da yayınlandı. Şimdi kalan bölümde zamanımız el verdiğince bu albümden Kolektif İstanbul ile Bagart Penhars'ın bu güzel ortak performansını dinliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sonnet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Alpar ve Sertan Girgin'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Karadeniz türküleri var. Bunlardan ilki İknur Yakupoğlu'nun Keyvan isimli albümünden. Türkü Ağaç adını taşıyor. Bu türkünün künyesiyle ilgili bir malumatım yok ne yazık ki. Ama sözlerinin bir kısmıyla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle. İlk kıtada önce sararır yaprakları dağlar ıslık çalarken, hiç kimse görmüş müdür ağaçları ağlarken dizelerini işiteceğiz. Dağların ıslık çaldığı yani rüzgarların sert estiği zamanlar sonbahar ve kış aylarıdır. Ve dizede söylendiği üzere o zamanlarda yaprakları sararır ağaçların. Ne kadar çetin olursa olsun bazı dertlere dayanmak mümkündür. Hele de doğal olanlara katlanmak hiç zor değil. Bu iki dize kanımca bunun altını çiziyor. Bunların hemen ardından gelen bazen birisi budar orakla dallarını, o zaman ağaçların gör ağlamalarını dizeleri ilk iki dizeyi çok anlamlı kılıyor. Zira onca derde rağmen ağlamayan, dertlenmeyen ağaçları orakla budadığınızda ağlamaya başlıyorlar. Yani bazı dertlere dayanmak pek kolay olmuyor. Bilhassa beklemediğiniz yerden ve hiç de doğal olmayan bir yerden geldiğinde dertler çok daha yakıcı olabiliyor. Bu nedenle ilk iki dize ve sonraki iki dize harika bir örgü oluşturuyor. Ayrıca ağaç yaşken budandığında ya da kesildiğinde budanan yerde nem olur. Bunu çok güzel yakalamış şiir gözyaşı olarak. Yani budanan yerin nemli olmasının gözyaşına benzetilmesi de çok hoş gerçekten. Sizlerle de paylaşmadan geçmek istemedim bunları. Şimdi İlknur Yakupoğlu'ndan dinliyoruz. Anonsun başında da belirttiğim üzere Ağaç.

Çok meşhur ve sevilen bir türkü olmasına rağmen bu programda pek yer bulamamış bir türkü paylaşacağım sizlerle şimdi. Merak ettim, baktım. 22 sene içerisinde topu topu 7 kere dinlemişiz bu türküyü. Nedeni ise doğru düzgün icrasına pek rastlanmaması. Bazı meşhur ve sevilen türkülerin başına geliyor bunun, ne yazık ki. Bu da onlardan birisi. Yöre ekibinden Nejat Buhara'nın derlediği bir Samsun türküsü bu. Karadeniz Akustik isimli YouTube kanalından aldım bu kaydı. Sizler de orada kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yağmur Sıradağ icra ediyor. Çarşambayı sel aldı.

Yine Karadeniz Akustik isimli YouTube kanalından aldığım bir kayıt var sırada. Sözleri ve müziği Habip Atalay'a ait bu türkünün. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Bunu da Fatma Aydoğan okuyor. Vay beni ağlar mıydım?

Sırada sözleri ve müziği Hayri Yaşar Karagülle'ye ait olan bir türkü var. Bunun da ölçüsü az önceki gibi 5-8'lik, usulü de yine 2-3-2-3 şeklinde akıyor. Karadeniz'e Kalan isimli albümden Zeynep Başkan'ın icrasıyla dinliyoruz. Vurdum çıkmaz yollara.

Dinlediğimiz türküdeki "Ölsem ölemeyurum, dursam sensiz duramam" dizeleri çok basit ve yalın ama bir o kadar da etkileyici ve hoş. Her şeyin karman çorman ve karma karışık olduğu şu zamanda sadelik çok sağaltıcı, yani iyileştirici geliyor bana. Halk müziğinin ve türkülerin belki de en sevdiğim yanı bu. Yani bunu söyleyebilirim zannederim. Tumturaklı laflara ve süslü püslü caka satmalara prim vermeden dost doğru konuştukları için çok güzeller. Bu türküde bir de "Vereyim silahımı, vur beni de öleyim" dizesini işittik. Gelenekte sık karşılaşılan bir tema bu. Yani sevdiğinin elinden ölme arzusu. "Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Kirpiklerin okeyle vur sineme, öldür beni. Al hançeri, vur boynuma. Al hançeri, vur sineme, iki yar" gibi dizelerin geçtiği türküler örnek olarak gösterilebilir. Kısacası, ölüm var madem, bari senin elinden öleyim de öldüğüm bir şeye yarasın demeye getirmişler türküyü yakan kişiler. Dinlerken aklıma gelen bu hususları da sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi "Yakınlar Uzak Oldu" isimli albümden İlknur Yakupoğlu'nun icrasıyla bir türkü daha dinleyeceğiz. Bunun da ölçüsü 5-8'lik ve usulü de yine 2-3 şeklinde. Türkünün künyesiyle ilgili bir malumatım yok ne yazık ki. İlknur Yakupoğlu'ndan dinliyoruz. Demin de belirttiğim üzere "Çıra Gibi".

Sırada Akustik Şarkılarla Karadeniz isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Eserin künyesiyle ilgili sağlam bir malumatım yok ne yazık ki. Bu nedenle bir şey aktaramıyorum. Erdal Bayrakoğlu'ndan dinliyoruz. Ander Sevdaluk.

Yine aynı albümden, yani Akustik Şarkılarla Karadeniz isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Bu da son yıllarda çok meşhur olmasına rağmen künyesiyle ilgili güvenilir malumat bulamadım. Bunu da az önceki türküde olduğu üzere Erdal Bayrakoğlu okuyor, Samis Talya Aylası.

Önceki yıllarda viral olmuş çok tatlı bir türkü var şimdi sırada. Sözleri Hasan Ayyıldız ve Turan Şahin'e, müziği ise Turan Şahin'e ait. Ve Turan Şahin'in kendi icrasından dinliyoruz. Ya ben anlatamadım, ya sen anlamayısın.

Bu arada az önce dinlediğimiz kaydı Karadeniz Akustik isimli YouTube kanalından aldım. Siz de oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz hem buna hem de daha fazlasına. Şimdi sırada hem sözleri hem de müziği Yakup Atalay'a ait olan bir türkü var. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 3-2 şeklinde akıyor. Yakup Atalay'ın Yürekten Türkülerim isimli albümünden dinliyoruz. Kız Senle Konuşursam.

Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Bahattin Çamurali'den türküler dinleyeceğiz. Kendisi bir kaynak kişi olduğundan künye aktarmaya gerek duymuyorum. Bahattin Çamurali'nin yorumundan dinleyeceğimiz ilk türkü Bu Gece Gördüm Rüya.

gece rüya gördüm olmadı bana ya. Bu gece rüya gördüm olmadı bana. Kemencemin sesine uyan sevgilim uy. Kemencemin sesine.

Şaka ile kurulu sevdalığın binası. Şaka ile kurulu sevdalığın binası. Haydi gidelim haydi ayağı kırılasın. Haydi gidelim haydi ayağı kırılasın.

0: mandalina, gel salina salina. Rize'ye mandalina, gel salina salina. Dolladı yaşmağını portakalın dalın. Dolladı yaşmağını portakalın dalın.
1: Şaka yine kurulu sevdalığın binası. Haydi gidelim haydi. Ayağı kırılası dizelerini işitince güldüm açıkçası. Bir yandan şaka ile kurulu sevdalığın binası diyerek yumuşatıp zemin hazırlıyor. Sonraki dizede de giydiriyor. Dinlerken hoşuma gittiğinden sizlerle de paylaşmak istedim. Bahattin Çamurali'den dinleyeceğimiz ikinci türkünün ismi Haramdır Yediğimiz.

Bu arada Karadeniz kemençesi çok hoş bir enstrüman. Küçük olmasına rağmen güçlü bir sese sahip. Eşiğinin diğer yaylı çalgıların aksine kavisli değil düz olması sayesinde teller bir hizada dururlar ve böylece yay aynı anda iki tel üzerinde yürüyebilir ki bu icrada iki ses almayı mümkün kılıyor aynı anda. Böylece ezginin yanı sıra bazen dem sesini vermeye, bazen de seslerin dörtlüsünü çalmaya yarıyor. Yayın ve parmakların kullanım teknikleri de kemençeye ritmik bir zenginlik katıyor. Ritim saza ihtiyaç duymadan tek başına müzik icra edebilen solo bir enstrüman haline geliyor kemençe. Ritim saza ihtiyaç duymadan derken yani ritim saz ihtiyacını bütünüyle ortadan kaldırmıyor elbette bu durum ama enstrümanın kendisinde o ritmi ve ritim gerekliliklerini gerekli şartlarda sağlayacak imkanlar var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dikkatli dinlediğinizde bilhassa hareketli türkülerde yayın tellere kısa darbeleri, işte bu sürekli ve hızlı yön değişmesi yayın, parmak baskıları gibi unsurlar güçlü bir ritim hissi uyandırıyor insanda. Tek elle tutulan o küçücük çalgının bu kadar işlevsel olması hayranlık uyandırıcı gerçekten. Konunun uzmanları çok daha derinlikli açıklamalar yapabilirler muhakkak. Benim yakından tanıdığım bir enstrüman değil kemençe. Ama halk müziğine aşina olan hemen herkesin bildiği bu hususları yine de belirtmek istedim. Şimdi sıra bu haftanın son türküsüne geldi. Bu haftanın son türküsü de yine Bahattin Çamurali'nin icrasından. İsmi ise Mektup Yazdım Alasun.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Ali Alpar ve Sertan Girgin'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden Dile Titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Alpar ve Sertan Girgin'e teşekkür ederiz.
2: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle. Belki beni o an anlarsın.
3: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya.

0: olmasına katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eren Çelik, Selin Çelik, Aslı Çelik ve Hacer Ansal'a teşekkür ederiz.
4: Arsenal Records, Tamburu Cemil Bey tarafından.
5: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bir musiki arşivi programında daha sizlerleyiz. Bu haftaki programımızı kumanda masasında bana yardımcı arkadaşım Ömer Şahin ile birlikte sizlere ulaştıracağız. Efendim, bugünkü programımız tamamıyla solo icralardan oluşuyor. İlk iki solistimiz Kani Karaca ile Bekir Sıtkı Sezgin. Daha sonra da taş plak ve eski radyo kayıtları dinleyeceğiz. Kani Karaca 1950'lerin sonuyla 1960'ların başında İstanbul Radyosu'ndan yayınlanan bu küçük radyo konserinde ilk kez icra edilen 3 eser okuyacak. Üçü de Buselik makamında. İlk eser Yahya Nazim Efendi'nin zincir usulündeki Buselik bestesi. Güfte de Nazim Efendi'nin. Gönül o turrayı müşkin kemende düşmüştür. Dinliyoruz efendim.

Buselik makamındaki ikinci eser, Kara İsmail Ağa'nın yine zincir usulünde olan bestesi. Ne var bu mertebe ey şuh, bir aman olacak. Bu da bir ilk seslendirme.

Kani Karaca son olarak Zekaizade Ahmet Efendi'nin Buselik Ağır Semaisini okuyor. Söyle ey nalem beni canan perişan etmesin. Bu da bir ilk seslendirme. Dinliyoruz.

Kani Karaca'yı dinledik. 3 Buse'lik eser okudu. İkinci solistimiz Bekir Sıtkı Sezgin. 1960'lı yıllarda İzmir Radyosu'ndan yayınlanan bir konseri yer alacak şimdi programımızda. Eşlik edenler İzmir Radyosu icracıları Muammer Çetinyay, Turhan Yalçın, İhsan Türer, Burhanettin Ökte. Turhan Yalçın'ın Kanun'la giriş taksiminden sonra Bekir Sıtkı Sezgin ilk olarak Zekai Dede'nin Ferahnak bestesini okuyacak. Söyletme beni canım efendim, kederim var.

Bekir Sıtkı Sezgin Ferahnak makamında eserler okuyacak bu programında. İkinci eser bu programda Fuat Baba'nın Ferahnak şarkısı olarak anons edilmiş. Şevka mahrem kıldın artık tab-ı mahzunanemi. Bu şarkı TRT katalogunda Şeyh Ethem Efendi adına kayıttı. Bunun da bir ilk icra olduğunu tahmin ediyorum. Dinliyoruz efendim.

Ferahnak makamındaki üçüncü eser yine pek bilinmeyen bir eser, muhtemelen bir ilk icra. Hafız İsmail Efendi'nin şarkısı Canı Gönülden Ol Gülzare.

Sıradaki eser yine pek bilinmeyen bir eser. Bu da bir ilk seslendirme olabilir. Yüzükçü Ali Efendi'nin Ferahnak şarkısı. Bana ol, meh gör, ne etti?

Bekir Sıtkı Sezgin'i dinledik. Programımıza taş plak ve eski radyo kayıtlarıyla devam ediyoruz. İlk olarak bir taş plak dinleyeceğiz. Münir Nurettin Selçuk, Hacı Arif Bey'in Kürdili Cazkar şarkısını okuyor. Grubetti güneş, dünya karardı.

Şimdi de Perihan Altın'da sözleri dinleyeceğiz. Şevki Bey'in Hicaz şarkısını söyleyecek. Kimseler gelmez senin feryadı ateş bağrına.

0: Efendim, sıradaki şarkı Selanikli Ahmet Efendi'nin Hüzzam şarkısı. Plan başında da bir anons var. Hamiyet Yüceses, Şerif İşli Necati Tokyay, Görmedim Uysun Felek Amalime şarkısını fasıl üslubuyla okuyorlar.
1: Hüzzam şarkısı, bestekarı Selanikli Ahmet. Görmedim Uysun Felek Amalime, ağla ey değil, ağla durma halime. Okuyanlar Hamiyet Yüceses, Şerif İşli Necati Tokyay.

bir hüzam şarkı daha dinleyeceğiz. Saadettin Kaynağ'ın şarkısı Bin Hüzün Çöktü Yine Gönlüme Akşamla Benim. Mustafa Çağlar okuyor.

Efendim şimdi de Yesari Asım Arsoy'u dinleyeceğiz. Kendi Hüseyin'i şarkısı, bir taş plak kaydı. Fari Olmam Meşrebi Rindane'den. Şarkının tamamlanmasından sonraki kısım da Yesari Asım Arsoy'un kendi sesiyle.

0: Hem dem oldukça müheyyâ-i rebâb, gam yemem âlem bile olsa harâb. Olmadan şartınca sermest-i şarâb, çıkmam Allah etmesin meyhaneden.
1: Efendim, bugün dinleyeceğimiz son eser bir taş plak. Dede Efendi'nin Bestenigâr şarkısı. Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum. Eski bir plakta Belma Hanım okuyor. Dinliyoruz.

0: eski bir plakta Belma Hanım'ı dinledik. Bu plakla birlikte bugünkü programımız da tamamlanmış oldu sevgili dinleyiciler. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Arsenal Records, Tamburi Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eren Çelik, Selin Çelik, Aslı Çelik ve Hacer Ansal'a teşekkür ederiz.
2: Kızımız da yani çok çabuk konuştu. Yani bir yaşında falan 50 kelime söylüyordu. Açık radyo sayesinde. Herkes işte tiyatrocu anne baba falan filan değil mi? Açık radyo yani kesinlikle.
3: Harika, duydum en iyi iltifatlardan biri olduğunu evet. Söylemeliyim.

0: falan bir şey. İşte Mecidiye Denjeton'a, Şahsan Beton'a. Öyle şeyler söylüyor kendi kendine mesela oyun oynarken falan. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Tango'da Kültürler Arasızlık ve Melezleşme başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Dans üzerine bölümümüzde tangonun ortaya çıkmasındaki katkıların çokluğunu görmüştük. Her katkı toplumsal, etnik ya da ulusal özel bir gruba denk düşer ve bunların her biri dansa özgül bir yan, ritim, stil, adım vesaire katmıştır. Bu etkiler aynı zamanda tango müziğinin ya da edebiyatının üretiminde de görülür. Tango, farklı Avrupa ülkelerinin katkılarının bir sentezi olan valsten daha çok üç kıtanın da dahil olduğu bir melezleşmenin ürünüdür. Afrika, Amerika ve Avrupa. Bu katkılara toplumsal sınıflar düzeyindeki kültürel bir buluşmayı da eklemek gerekir. Gerçekten de başından beri toplumsal entegrasyonunu tamamlamış ailelerden gelen gençler 1880-1900 yıllarında dansın yenilenme hareketine katılmıştır. Bunlar kendi folklorlarını getiren patoterolardır. Patotero haydut demek bu arada. Az sayıdırlar ve kendi sınıfsal köklerinden kopmuşlardır. Şimdi günün ilk tandası bir vals tandası. Hector Varela'dan geliyor. İlk parçamız Llanto de Amor Vals. Aşkın çığlığı vals. Ardından Del Salon en el Angulo Oscuro. Odanın karanlık köşesinden. Solist Fernando Soler. Ardından Así bailaban mis abuelos. Büyük annem ve büyük babam böyle dans ederdi. Solistler Jorge Falcon ve Fernando Soler. Bir sonraki vals parçamız Una Lagrimita, küçük bir gözyaşı ve tandanın beşinci ve son parçası Valsecito Criollo, Kreol Valsi. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Rimi Es'in Tango isimli kitabının Tango'da Kültürler Arasızlık ve Melezleşme başlıklı bölümden okumaya devam ediyoruz. Avantgard olmanın zevkinden mi? Yaşları dikkate alındığında gerçekten sportif ve tehlikeli olan bu yeni dans etme tarzının sağladığı zevk için olduğu düşünülebilir. O dönemde Buenos Aires oligarşisinden gelen oğlanlar kötü kişilerle düşüp kalkmayı ve gerektiğinde kavga dövüş etmeyi seviyorlardı. Viejo Tanguero 1913 yılında tangonun yaratılma macerasına katılmış olan çok bildik ailelerden gelme çok sayıda gençten söz eder. Bunlar daha sonra iktidarda buluşacaktır. Şimdi günün ikinci tandası Osvaldo Pugliese'den gelecek. 4 enstrümantal parça. İlk parçamız Recuerdo, hafıza. Ardından Chique, şık. Sonra La Jumba ve tandanın son parçası Emancipación, özgürleşme. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında canlı yayında Rio de la Plata programındayız. Rimi S. Tango isimli kitabının Arjantin'in demografik, sosyolojik ve siyasal evrimiyle ilişkisi içinde tango başlıklı bölümünde şöyle diyor. 1870-1910'lu yılların Arjantin toplumu çelişkilerle dolu bir toplumdur. 1860 yılına doğru Konfederasyon Kurucu Meclisi ülkeyi geliştirmek için göç çağrısında bulundu. 1810'dan 1859'a kadar 400 binden 1 milyon 300 bine erişmiş olan nüfus 1914'te 7 milyon 800 bine erişti. 1860'ta nüfusun %13'ünü temsil eden yabancılar 1914'te %40'a eriştiler. Nüfusun 1872'de 103 bin kişiden 1884'te 164 bin kişiye eriştiği Montevideo'da da durum aynıdır. Daha o dönemde bu nüfusun %50'si yabancı kökenliydi. Ki bu yabancı nüfusun 5'te 2'si İspanyol, 5'te 2'si İtalyan ve 5'te 1'i Fransızdı. Genellikle eğreti koşullarda yaşayan, yanlarında özellikle siyasal planda farklı gelenekler getiren bu yeni nüfusun yarattığı gerilimi anlayabiliriz. 1880'den hemen önce ilk sendikaları kuranlar ve ilk grevleri örgütleyenler göçmenlerdir. Oligarşi buna baskıyla cevap verdi. Yabancı ajitatörleri hudut dışı etmeyi düşündü. Ama bu bir yenilgi oldu. Çünkü göç dalgası polis kontrolünü aşacak şekildeydi. Yeni gelenlere karşı gelenekselci entelektüeller 19. yüzyılın ilk yarısındaki Arjantin'in şahsiyetlerini yücelttiler. Örneğin şehirde kendine yer açmayı güçlükle başaran köylü olan Gaucho doğru entegrasyon örneği olarak gösterildi. Mistik bir kişilik oldu. Şimdi günün üçüncü tandası Domingo Federico'dan geliyor. İlk parçamız I Todavia Te Quiero ve Seni Hala Seviyorum. Ardından Kalkuyer Kosa, Herhangi Bir Şey. Tandanın üçüncü parçası Tristezas de la Calle Corrientes, Corrientes Caddesi'nin Üzüntüleri. Ve tandanın son parçası Muy Suave, Çok Yumuşak. Dinliyoruz.

Şimdi sırada günün son tandası var. Francisco Canaro orkestrasından geliyor. Solist Roberto Maida. İlk parçamız Poema, şiir. Ardından Mi Noche Triste, benim hüzünlü gecem. Sonra Inverno, kış. Ve günün son parçası Ciego, kör. Önümüzdeki pazar aynı saatte bir Rio de la Plata programında daha buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkesi selamlıyorum. Ben İlknur Akman Erk. Bugün sizlere Konya-Isparta sınırında Beyşehir Gölü'ne yakın, Anamas Dağları'nı seyreden harika bir köşeden sesleniyorum. Yurdumuzun en güzel noktalarından biri, Sonsuz Şükran Köyü'nden sizleri selamlıyorum. Program destekçilerimize ve tabii ki radyomuzu destekleyen tüm dostlara da sevgilerimi ve köyümüzün adıyla uyumlu olarak şükranlarımı gönderiyorum. Değerli dostlar, bugün kimle başlayalım dedim. Palestrina'nın mirasını taşıyan son büyük Roma ustalarından Felice Anerio ile başlamak istiyorum. Öyle düşündüm. Yaklaşık 1560 yılı, daha doğrusu civarında doğmuş, 1614'te ölmüş Felice Anerio. Roma'da doğduğunu öğreniyoruz kaynaklardan ve yaşamının neredeyse tamamını da Roma'da geçirmiş bestecimiz. Çocuk yaşta Cappella Giulia'da korist olarak şarkı söylediğini öğreniyoruz. Ve nitekim burası tam da Palestrina'nın müzik ortamıdır. Daha sonra çeşitli Roma kiliselerinde şeflik yaptı ve Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın ölümünden sonra Papalık Korosu'nun, yani o meşhur Sistin Şapeli'nin resmi bestecisi oldu. 1607 yılında da rahip oldu ve ardından da yaşamını 1614'te Roma'da yine yitirdi. Ben bugün sizlere Felice Anerio'dan Salve Regina adlı moteti hazırladım. Anerio'nun Salve Regina'sı Roma okulunun o yalın ve çok zarif, çok sesli yazısını yansıtan çok etkileyici bir Hazreti Meryem ilahisi. Kimden dinliyoruz? Andrew Carwood yönetiminde The Cardinals Music'ten dinliyoruz. Böylece Felice Anerio ile müziklerimiz başlıyor.

Değerli dinleyenler, Felice Anerio'nun Salve Regina'sını Andrew Carwood yönetiminde The Cardinals Music'ten dinledik. Şimdi sırada bir başka İtalyan besteci var, Antonio Bertali. 1605-1669 yılları arasında yaşamış bir barok dönem bestecisi, İtalya doğumlu olmasına rağmen kariyerinin büyük bölümünü Viyana'da geçirmiştir Antonio Bertali ve Habsburg Sarayı'nın da en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Bir kemancıdır öte yandan. Şimdi öğreniyoruz ki genç yaşta Viyana Sarayı'na katılmış, daha sonra İmparator 3. Ferdinand ve 1. Leopold dönemlerinde Hofkapellmeister, yani saray müziğinin patronluğu diyebileceğiz, o göreve yükselmiş. Yaklaşık 600 civarında eser bestelediği düşünülüyor. Lakin bunların yalnızca bir bölümü günümüze ulaşmış. Ve o bölümden de anladığımız kadarıyla müziğinde İtalyan barok üslubunun canlılığı ile Orta Avrupa saray geleneğinin görkemi birleşiyor. Özellikle sonatları, dini müzikleri ve operalarıyla tanınır. Ben de bugün besteciden zarif bir çalgı eseri hazırladım. Yedili sonat olarak adlandırılıyor bu eser. Antonio Bertali'nin Viyana Sarayı'nda geliştirdiği olgun enstrümantal üslubu yansıtıyor bu güzelim eser. Ve yedili sonat denmesinin sebebi 7 bağımsız çalgı partisiyle birlikte tabii ki barok dönemin olmazsa olmazı sürekli bas üzerine kurulmuş olması eserin. Böyle farklı çalgı grupları arasında canlı diyaloglar ve zengin bir kontrpuan dokusu oluşuyor bu sayede. Bence bu eser gerçekten hani 17. yüzyıl Viyana'sına baktığımız zaman erken barok çalgı müziğinin seçkin örneklerinden biri. Kimden dinliyoruz bu Antonio Bertali sonatını? Robert Mealy liderliğinde Yale Collegium Players'dan dinliyoruz. Bertali Usta radyolarımıza geliyor.

Değerli dostlar, İtalyanlarla başladık. Şimdi bir Almanla devam etmek istiyorum. Georg Philipp Telemann, tabii ki barok dönemin büyük ustası. 1681-1767 yılları arasında yaşamış çok önemli bir isim ve Alman barok döneminin en üretken ve en çok da takdir edilmiş vakti zamanında olan bestecilerinden. Şimdi kendi de bilmiyordu kaç eser bestelediğini derler. Çünkü yaşamı boyunca 3000'den fazla eser bestelediği tahmin edilir. Ve çok geniş bir yelpazede. Kantatlar, operalar, orkestra süitleri, konçertolar, oda müziği eserleri ve gerçekten çok enteresan bir usta Telemann. Büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş. Alman, Fransız, İtalyan ve hatta Doğu Avrupa halk müziği etkilerinin hepsini böyle ustalıkla bir araya getirmiş. Ve tabii Telemann'ın bütün bunları bir araya getirmesinden kaynaklanan bir de kendine özgü bir üslubu oluşmuş zaman içerisinde. Hamburg'la anarız biz genellikle Telemann'ı çünkü Hamburg'da uzun yıllar müzik direktörlüğü yapmış. Yaşadığı dönemde de çok ünlü bir adam. En yakın dostlarından biri Johann Sebastian Bach tabii ki. Hatta oğullarının bazılarının da vaftiz babasıdır Georg Philipp Telemann. O denli yakınlar. Velhasıl zarif melodiler, renkli orkestrasyonlar ve yenilikçi yaklaşım dendiği zaman barok müzikte akla gelen ilk önemli isimdir Georg Philipp Telemann. Nitekim ben Telemann'ın bu sıra dışılığını ortaya koyan bir eser hazırladım bugün sizlere. Grillen Sinfoni olarak adlandırılıyor. Esprili bir orkestra eseri. Grille Almanca'da cırcır böceği anlamına geliyor günümüzde. Lakin 18. yüzyılda bu isim yani grillen aynı zamanda tuhaf fikir, kapris ve acayip heves anlamında da kullanılıyordu. Bu nedenle eserin başlığı hem Cırcır Böcekleri Senfonisi hem de kimi kaynaklarda Kaprisler Senfonisi şeklinde de yorumlanmış, bu şekilde de kayda alınmış. Nitekim eserin en dikkat çekici yanı alışılmadık çalgı kadrosu. İki kontrbas var, iki Discan Chalamo adı verilen klarnetin öncülü bir ahşap üflemeli var. Tabii ki bir flüt, bir pikolo, bir obua, yaylılar var tabii ki ve sürekli bas. Yani, ama bu eserde özellikle iki kontrbasın zaman zaman solist gibi öne çıkması o dönem için oldukça yenilikçidir. Üç bölümden oluşur. Biraz canlı, birinci bölüm. İkinci bölüm şakacı, cilveli. Üçüncü bölüm ise presto. Kimden dinliyoruz? Ensemble Kapris'ten dinliyoruz. Georg Philipp Telemann radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, şimdi Georg Philipp Telemann'dan sonra İngiltere'ye uzanıyoruz. Bestecimiz Henry Purcell, İngiliz barok müziğinin en büyük bestecisi ve İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli müzik dehalarından biri. Sadece 36 yaşında yaşamını yitirmesine rağmen geride bıraktığı eserler İngiliz müziğinin temel taşları arasında yer almakta ve bugün hala dünyanın dört bir yanında seslendirilmektedir. Bugün sizlere İngiltere Kraliçesi 2. Mary'nin doğum günü kutlamaları için bestelenmiş en ünlü doğum günü kasidelerinden birini sunmak istiyorum. Od, övgü eseri Come Ye Sons of Art. Burada özellikle Sound the Trumpet adlı düet dünya çapında ün kazanmıştır. İlginçtir ki bu bölümde gerçek trompetler değil, iki ses birbirini taklit eder ve trompet etkisi yaratır. Önce nakarat ve koro bölümünü, ardından da işte o meşhur trompetlerin sesi kısmını hazırladım. Kimden dinliyoruz? Sir Elliot Gardiner yönetiminde English Baroque Soloists eşliğinde Monteverdi Korosu ve solistlerinden dinliyoruz. Henry Purcell.

Değerli dostlar, Henry Purcell'dan sonra Bologna'ya uzanıyoruz ve Giuseppe Torelli'ye geçiyoruz. Konçerto formunun gelişimindeki öncü isimlerden biridir Giuseppe Torelli. 1658-1709 yılları arasında yaşamış önemli bir isimdir ve yazdığı eserlerle hem solo konçerto hem konçerto grosso türlerinin biçimlenmesinde çok etkili olmuştur. Ben size fakat bugün Giuseppe Torelli'den bir konçerto ya da konçerto grosso yerine La Majör tonda yazılmış harika bir üçlü sonat hazırladım. Bu güzel eseri de Insieme Strumentale di Roma'dan dinleyerek müziklerimize devam ediyoruz.

Değerli dostlar, Giuseppe Torelli'ye veda ederken tabii programımızın da son eserine geldik ve maratonumuzun eserlerinden birini dinleyelim. Johann Joseph Fuchs'un yaşam öyküsüyle ilgili konuşmuştuk haftalardır. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelip ondan sonra Viyana'da Habsburgların imparatorluk merkezinde baş besteciliğe kadar yükselmiş olması ve Haydn'dan Beethoven'a kadar yazdığı kitaplarla, teori kitaplarıyla da bestecilik geleneğinin görünmez öğretmenlerinden biri olması Johann Joseph Fuchs'u gerçekten ayrı bir yere oturtuyor bizler için. Dinlemekte olduğumuz kayıt 2006 tarihli Freiburg Barok Orkestrası'nın Carlos Ferlach etiketiyle çıkmış olan kaydı. Bugün buradan Le Dolcezze e l'Amarezze della Notte, yani Gecenin Tatlılıkları ve Acılıkları başlıklı eseri dinleyeceğiz. Burada barok dönemin o çok sevdiği karşıtlık fikri yansıyor. Gecenin huzuruyla hüznü bir yanda, dinginliğiyle gizemi öte yanda. Böylece bu haftada Johann Joseph Fuchs'u maratonumuzda radyolarınıza davet ediyorum.

0: Değerli dostlar, Johann Joseph Fuchs'un bu harikulade eseriyle bizlere ayrılan 55 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın. Sonsuz Şükran Köyü'nden herkese sevgiler.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben geldim sen de karışır. Gece ben kolana da gömlek.
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağ'daki bina herhalde.
4: Evet, 6. 7. katta.
3: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Poçan'la Caz Saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
4: Korkunç bir şey.
3: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar da onlar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
4: Elbette yani senin de...
3: O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
4: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
3: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
4: Elbette.
3: Bu destektir.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
0: Gidilmeyen yol.
8: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: ama sen git biraz dolaş. Mavi kuş her daim sarhoş, biraz da bize kızmış.
1: Gidilmeyen yoldan hepinize merhaba. Apaçık Radyo'dan bir programda daha beraberiz. Ben Aslı Kotaman. Bugün konuğum Yenal Bilgici, gazeteci, yazar Yenal. Hoş geldin Yenal.
2: Hoş bulduk Aslı.
1: Şimdi sen uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik yapıyorsun, kültür sanat alanında çalışıyorsun. Yani Türkiye ile ilişkili çalışıyorsun diyeyim. Türkiye'de değilsin ama. Ve son dönemde de bu aslında ben son dönem değil, epey son dönem değil mi? Çok yakın zamanda çıkan ilk kurgu romanın Kuşlar İçin Ağaçlara Konma Kılavuzu. Benim de şimdi elimde, kitaba başladım. Çok da keyifli ilerliyor gerçekten. Ellerine sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Şimdi bu programda hem aslında senin daha önce, ben Sıfır Sayı'nın da iyi bir dinleyicisiyim. Çok dinlemeyi de çok keyif, dinlemekten de çok keyif alıyorum seni. Bir biçimde böyle sinemayla, popüler kültürle, tarihle kurduğun bağ, işte gündelik hayatın ayrıntılarından o edebiyatı yakalamak, senin okumayı sevdiğin şeyleri yakalamak. Bu benim çok sevdiğim bir tür zaten. O yüzden hem okumayı hem de dinlemeyi çok seviyorum seni. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bugün de programda biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Yani benim hem okuduğum kadarıyla aldığım notlar üzerinden hem de ana temasını oluşturduğunu düşündüğüm hem kitabın hem de senin genel olarak böyle bazı sorular hazırladım. Ama öncesinde biraz birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum bugün. Birincisi işte Kadir İnanır'ı kaybettik ve dün de cenazesi kalktı. İşte bu program yayınlandığında 2-3 gün önce vefat etmişti ve o günden beri de düşünüyorum. Mesela yazı yazmayı da çok istedim ama hemen de yazamadım. Çok üzüldüm çünkü gerçekten. Bazen de olmuyor. Birkaç gün düşünüp üzülmek istedim üzerine. Sonra da biraz böyle bizim evde şöyle bir şey var. Benim annem dolayısıyla, benim aslında doktora tezimde de Yeşilçam çalışmıştım. Bunun da ana sebebi aslında annemle küçüklüğümüzde, yani çok severdi Yeşilçam filmlerini, beraber bu kolektif izleme deneyimi. Bu benim çok sevdiğim dönemlerdi. Yani beraber ben eve geliyorum, beraber işte Yeşilçam filmi izliyoruz. Kadir İnanır'ın ilk çok fazla filmi paylaşıldı. Ve birçok filmi bilmediğimi gördüm. Sonra bir baktım ki 180 tane filmim varmış. Yani dolayısıyla ben onların üçte birini anca seyretmişimdir belki. Yani belki yarısına gelmemiştir hakikaten de. Çok filmi varmış. Sonra ilk çıkışına baktım. Karagözlüm. 1970 yılıymış. Bu beni çok şaşırttı. Şimdi ve bizim evde Ses dergileri var annem dolayısıyla. Ama 72'nin sonuna kadar var. 73 yılının başına kadar Ses dergileri. Döndüm baktım bu eski dergilere, yani 73 yılına kadar böyle sayfa sayfa çevirdim. Hani şimdiki gibi kolay da değil ya onlardan bir şey bulmak. Kontrol F'le falan arayamıyorsun yani. İlginç, Kadir İnanır'ın 70'lerin başında, yani 70'lerin başında şey olmasına rağmen, o kara gözlümle ünlenmiş olmasına rağmen hiçbir şey bulamadım Ses dergilerinde. Bazı birkaç tane, halbuki 1967 yılında Ses dergisine gönderilen işte fotoğrafla, genelde öyle oluyor ya o dönemde, finalist olmuş. Sonra 68-69'da sinema kariyeri başlamış. 70'te de Kara Gözlüm gösterime girince çok önemli bir film. Çok ünleniyor, duyuluyor. Ama tam bizim beklediğimiz Kadir İnanır olmadığını dergilere bakınca anladım. Çünkü Ses dergisinde o bir popülerlik hiyerarşisi var öncelikle. Çok ünlü olanlar kapak oluyor ve renkli fotoğrafları basılıyor. O kadar ünlü olmayanların, yani o dört as dışındakilerin genelde fotoğrafları küçük oluyor, siyah beyaz oluyor ve yani 73 yılına kadar acayip az fotoğrafı var. Oysa mesela Ses dergisi doğum günü partisine davet edilmiş ama çok küçücük bir siyah beyaz fotoğrafla. Bu bana mesela, bunlar hiçbir zaman çok sürpriz değil. Bunların peşine düşülmeli yani normalde. Burada bir gecikme var. Hemen döndüm, birkaç tane kitap baktım. Böyle Deniz Candioti'nin çok güzel bir kitabı vardı bu konuda yıllar önce. Bu Star sistemiyle ilgili editörlüğünü yaptı. Ona baktım. O Türkan Şoray'dan çok uzun anlatır. Yani Türkan Şoray neden Türkiye'de böyle bir fenomene dönüştü? Nasıl bir star? Kim o? Yani ve Türkan Şoray'ın o büyük hani yıldızlığı ve dönüşüm hikayesini Ünsal Hoca'da İletişimin ABC'sinde anlatır. Ona da baktım. Orada şöyle bir şey var. Hikayeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Ay Allah'ım, o kadar uzatıyorum ki inşallah sana soracağım sorulara
2: geçeyim. Zevkle dinliyorum.
1: Şöyle bir şey anlatıyor orada Yenal. Diyor ki mesela Ünsal Hoca, şimdi köyden kente göçün ardından Türkiye'de. Tabii değişen bir demografi var. Ve yani bir aileyi örnek vermeye başlar. İşte der ki çocuğu mesela kız trikotaj atölyesinde çalışmaya başlar. İlk defa çalışıyordur. Adam her zaman Fenerbahçe'nin maçlarına gidiyordur ve bir taraftardır. Ve onu şehre bağlayacak belli kimliklere ihtiyaç duyar. Ve mesela Türkan Şoray onlardan bir tanesi. Çünkü bunu anlatırken şunu da söyleyeyim. Kandiyotti'nin kitabından olan örnekle. Adana'da bir film gösterimi. Türkan Şoray o zaman star değil, yan rollerden bir tanesinde. Ama film gösterimi sırasında Türkan Şoray sahneye çıkıyor. Yani büyük ekranda görüyor seyirci ve Adana'daki salon yıkılıyor. Yani kara kız, kara kız diye inlemeye başlıyor. Film bitiyor, bu bitmiyor. Ve hatta o kadar beğeniliyor ki sonra diyorlar ki o zaman da filmler de öyle çekiliyor. Yani ben de hızlı anlatıyorum, fast kurguyla anlatıyorum biraz ama diyorlar ki bu kadına biz başrol verelim yani. Çünkü yıkılıyor salon. Çünkü işte Ünsal Hoca'nın anlattığı da bu. Seyirci aslında o Filiz Akın gibi batılı görünen, işte piyano çalan, sarı saçlı böyle parlak parlak o ama Anadolu'dan gelen seyirci kendi özdeşleşmek istediği bir star istiyor. Ve aslında işte o kişi toplumsal dönüşümün bir yüzü yani Türkan Şoray. Şimdi ben hep Kadir İnanır'ı da böyle düşünüyordum. Yani diyordum ki 70'lerdeki o kara gözlüm, o bıyıklı maço hali, o işte gözleri biraz Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'da farklı gibi geliyordu bana. Ama yanılmışım tabii çok da benim alanım değil ama yani hani biraz bakınca bunun üzerine daha iyi şeyler yazanlar mutlaka vardır. O da o batılı jön tipinden biraz farklı çünkü yani daha yerli, daha Anadolulu. Ben mesela hep onu bakınca yazmıştım da. Hep babamı hatırlarım ama sonra baktım ki herkes babasını hatırlıyormuş. Çünkü o da yani bir arkadaşım dedi bana onunla konuştuğunda Kadir İnanır'la konuştuğunda söylemiş. Hepimiz Anadolu'dan gelen kara kuru oğlanlarız oğlum demiş. Böyle anlatmış hatta. Yani böyle daha sert yüz hatlarına sahip o işte siyah bıyıklar, siyah yani kahverengi diyeyim o nefis saçlar, gözler. Halbuki sadece bu temsil üzerinden olsa çok daha erken yıldızlaşmalı. Baktım ve sonra 2-3 gündür üzerinde düşünüyorum. Geldiğim nokta bir hipotez oluşturur mu bilmiyorum. Ama şöyle bir soruyla geldim. Onun temsil ettiği şey yüzünden çok karakteri diye düşündüm. Yani bu 70 ile 76 yılları arasında çok film çekmiş ama henüz belirgin bir persona oluşmamış. Romantik rolü de oynamış, köylüyü oynamış, kabadayıyı oynamış, şehirli genci oynamış. Ama 77'de işte Selvi Boylum Al Yazmalım'dan itibaren de biraz daha az konuşan, kendi onurundan taviz vermeyen, böyle sevdiği kadının yani sevdiği kadın uğruna biraz acı çeken, şiddeti ya daha sessiz ama güçlü, doğayla, toprakla, emekle bağı olan bugünkü Kadir İnanır diyeceğimiz karakteri yavaş yavaş inşa etmiş aslında. Çünkü mesela galiba gene Kandiyotti'nin kitabında vardı bir tane bir kuramcı. Yıldız kuramında yıldızı yaratan şey tek bir metin değildir der yani. Onu sürekli olarak devam ettirmesi gerekir. Eski yıldız kavramından bahsediyorum. Dolayısıyla 77'nin Türkiye'si ile 70'in Türkiye'si de aynı değil. Artık o 71 muhtırası olmuş, o siyasal kutuplaşma derinleşmiş, ekonomik kriz büyümüş, kentleşme hızlanmış, toplumsal şiddet gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş. O yüzden de belki diyorum o Edison'un kentli beyefendi hali, Tarık Akan'ın genç romantik ki sonra bu da değişecek yani onlarda. Hani bu da öyle stereotip değil tabii. Cüneyt Arkın'ın o yenilmez kahramanın yanında daha yaralı, yenilir ama gene de onurlu, ayakta duran. Böyle biraz daha ahlaki bir figür. Onun yıldızlığı biraz böyle diye düşündüm. Yani şeye bakarak dediğim gibi o renkli iç sayfalarda olmayışına, o ana sayfaya bir türlü çıkmamış olmasına vesaire. Ama sonrasında çok büyüyor tabii yani. Bunun üzerine başka bir şey inşa ediyor. Ve Yeşilçam'ın erkek oyuncularının birçoğunda olan o hani bir ya saygıdeğer başka bir hayatla ilgili bir duruşları var. Mesela Tarık Akan da var işte yani. Nerede duracaklarını, nereye bastıklarını, hayatla ilgili bakış açılarını onu biliyorlar, saklamıyorlar, söylüyorlar. Böyle bir şeye dönüştürüyor. O yüzden de çok güçleniyor tabii personası diye düşündüm. Yani bu da böyle bir tribute olsun başlarken. Çünkü çok önemli, çok önemliydi yani. Türkiye sineması açısından gerçekten çok önemli bir yıldızdı. Artık bu anlamda böyle yıldızlar üretmiyor sinema. Başka bir şeye dönüştü çünkü. Şu an kuşak kuşak yani X, Y, Z her Herkesin bildiği yıldız farklı birbirinden. Benim kızımın sevdiğiyle benimki birbirini tutmuyor. O benimkini tanımıyor, ben onunkini tanımıyorum falan. Yani şimdi dönüp gerçekten ona ne bileyim Tom Cruise kim deyince bilmiyor yani çocuk tabii. Tom Cruise kim hiçbir anlam ifade etmiyor. Brad Pitt falan onun ünlü olduğunu düşünenler zaten yaş ortaya çıkıyor ya yani öyle bir şeye dönüşmüş durumda. Ama çok çok önemli bir stardı gerçekten. Benim de çok sevdiğim. Benim kızımın adının Asya olmasının sebebi Selvi Boylum Alyazman'ın filmi ve Kırgızistan'da geçirdiğim o dönem ve Aytmatov ya oğluyla tanıştım. O da bir hayal kırıklığıydı ayrı ama onun o kırmızı eşarp öyküsü asıl öyledir yani o Asya'nın hikayesi odur diyeyim. Oradan geçeyim soruma artık yani
2: Bir
1: diyorum.
2: dakika, bir küçük ben de bir şey söyleyeyim
1: Evet evet
2: kadın.
1: söyle lütfen.
2: Sen şimdi anlatırken çok da güzel anlattın da senin anlattığına ilişkin bir şey belirdi kafamda,
1: Ha
2: onu söyleyeyim.
1: söyle.
2: Ya bir defa yani Kadir İnanır, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın dedin. Yani üç tane isim sayıldı bu şeyin içinde. Bunlar olağanüstü yakışıklı insanlar.
1: Çok. Edison
2: Yani
1: da var. Evet.
2: şimdi evet, bu bir defa hakikaten hani dün ya da bir önceki gün işte karımla konuşuyorduk. Yani bu kadar olağanüstü yakışıklı insanın Türk sinemasında arka arkaya birdenbire zuhur etmesi çok ilginç bir şey. Ama bir yandan da hani işte şeyin Cüneyt Arkın'ın karşılaştırıldığı Alain Delon vardı. Mesela ikisi de bence neredeyse eşit derecede yakışıklı bir insan. İşte öteki tarafta İtalya'da Marcello Mastroianni var. Başka bir sürü insan da sayarız. Bunlar da o dönemin olağanüstü yüzleri. Yani o yüzler bakmaya doyamadığımız
1: Evet,
2: yüzler.
1: evet.
2: Kadınlarda da öyle, erkeklerde de öyle. Zaten sinemacılığın da bir hilesidir. Yani en iyi sinemacılar da en bağımsız olanlar da yine de bu müthiş güzel yüzleri kullanırlar ve hani o filmlerin güzelliğinin bir parçası da yüzlerin güzelliğidir. Kadir İnanır'la ilgili şöyle bir şey var. Kadir İnanır da bakmaya doyulamayan bir yüz.
1: Gerçekten
2: Çok,
1: öyle.
2: çok güzel bir yüz ve çok sert, biraz önce senin anlattığın gibi çok sert bir yüz aslında ama çok yumuşak bakıyor. Bakabiliyor daha doğrusu. Yani yumuşak da bakabiliyor. Şimdi bu müthiş bir şey. Müthiş bir kombinasyon bu. Bu kadar sert bir yüzle bu kadar yumuşak bakmak. O yüzden dedin ya herkes babasına benzetiyordu. Çünkü o yumuşak bakışları insanlar mahrem hayatlarında daha çok görürler. Yani bir babasının, işte hepimizin
1: Doğru.
2: babası 40'lı 50'li yıllarda, işte Kadir İnanır'la bizim benzer bir kuşak olduğumuz için söylüyorum. 40'lı 50'li yıllarda doğan kuşaklar bunlar ve böyle 60'larda 70'lerde genç oldukları için yine böyle kaşlı gözlü, bıyıklı, muhtemelen de sert hatlı insanlar ve böyle tabii ki onlar da benziyorlar o dönemin ruhunu taşıdıkları için ve onlar da bizlere, herkese değil, dünyanın dışındaki herkese değil ama bizlere, eşlerine, çocuklarına falan o yumuşacık bakışlarla baktılar.
1: Evet.
2: Doğal olarak biz onu kafamızda hemen götürüp Kadir İnanır'la eşleştirebiliyoruz. Çünkü onun da çok önemli bir oyunculuk başarısı buydu. Bu kadar sert hatla, bu kadar yumuşacık
1: Evet.
2: bakabilmek bir ayrı bir meziyetti aslında. Şimdi hani biraz da
1: Doğru.
2: yüz sineması olduğu için aklıma geldi. Kadir İnanır hakkında tabii milyonlarca cümle de kurulabilir. Yani toplumsal mücadelenin içinde her zaman olması, sen de biraz önce. Ve işte zaten çok iyi bir oyunculuk kumaşı olması. 70'lerdeki özellikle 70'lerde çektiği filmler, 80'lerin bir kısmı yani hakikaten tekrar tekrar izlenecek filmler, şeyleri gören filmleri de dahil. Ama evimizdeki bir resim olması benim için çok daha önemli bir kısmı. Yani beraber büyüdüğümüz bir amca
1: Doğru.
2: figürü gibi, bir dayı figürü gibi olması benim hep önemsediğim bir şeydi. Tarık Akan da öyleydi. Cüneyt Arkın da öyleydi. Bunlar bizi çok eksilten, çok ya kayıplar. Hani
1: Çok.
2: sadece bir oyuncu olarak değil de aileden biri gibi, aileden biri gidiyor gibi geliyor
1: Evet,
2: bana.
1: evet gerçekten. Hatta söylemiş de galiba yeni söyledi cenazede. Ben öldüğüm zaman Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak diye. Ya gerçekten öyle, hakikaten.
2: Değil
1: Çok
2: mi?
1: tabii şimdi bugün anlamları çok başka oluyor. Çünkü bugün o birleştiğimiz anlara falan da çok ihtiyaç duyduğumuz, çok atomize olmuş o kolektif deneyimlere ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde olduğumuz için. Sen ama söylerken şu da geldi aklıma. Şimdi 50'lerin 60'ların başında erkek yıldızlar aslında sese yani sadece yakışıklı olarak pazarlanmıyor. O da var ama karizma var, ses var. Yani Ayhan Işık'ta, Ekrem Bora'da, Göksel Ersoy da o dönemin jönleri ama daha çok başka bir persona ile inşa ediliyorlar diye düşündüm. Ama 60'ların ortalarından itibaren birkaç şey oluyor ve bu mesela önemli. O fotoğraf yarışmaları başlıyor bir defa. Bu fotoğraf yarışmaları o güzel yüzlerin Türkiye'nin her yerinden ortaya çıkabilmesine imkan da tanıyor. Yani herkes eşit şekilde oraya gönderiyor fotoğrafını. Ve yani şimdi de var ama görünür olamıyor gibi düşünelim. Ama en güzelleri o yarışmalarda bu yarışmaları kazanıyor yani. Hani gazeteler,
2: Tarık Akan da
1: dergiler
2: böyle mesela.
1: yeni yüz arıyorlar. Efendim?
2: Tarık Akan da böyle mesela.
1: Tarık Akan böyle tabii. Fotojenik olmak temel aslında. Bir de güzel olursun da fotojenik olmazsın. Ama o güzel fotoğrafta çok güzel çıkıyor oluşun. Tabii bunda renkli dergiler çoğalıyor, büyük afişler çoğalıyor. O yakın plan yüz çekimleri, kapak fotoğrafları, posterler çok önemli hale geliyor. Fiziksel görünüm çok önemli. Benim odamda ben küçükken yani yaşım ya tam olarak o dönemi bilmiyorum. Geçmişe dönüp seyrediyordum. Evet ama Tarık Akan'ın, Cüneyt Arkın'ın şeyi vardı. Posteri vardı yani. Yanında bir de Elvis Presley. Çok ortaya karışık böyle posterler var. Queen vardı mesela. Çok ortaya karışık posterler vardı bende. Dolayısıyla sanki böyle fiziksel çekicilikleri çok önemli o noktada galiba. O sinema artisti yarışmasında. Ama yakışıklı erkek tabii bir yandan da tabii kentleşmeyle beraber tüketim kültürü de değişime uğruyor ve kadın seyirci Yeşilçam'ın çok büyük bir izleyici kitlesi haline de geliyor. O yüzden de bak mesela çok ilginç yerlere gider bunu birazcık deşecek olsak. Aslında erkek oyuncunun da erkek bedenin de bir biçimde bir seyir nesnesi haline dönüşmesi bile girebilir yani bunun içine diye düşünüyorum. Dolayısıyla Yeşilçam dönemi o hem bakılan bir erkek hem hayran olunan bir erkeği yaratmış bir yanıyla. Hem ama sadece kadın bakışının egemen olduğu da değil yani. Hani bunu dönüştürmeyi de başarmışlar. Çünkü sadece orada kalmayıp onlara çizilen rolde kalmayıp aslında onu çoğaltmak, arttırmak, kendin olarak başka bir sürü rolde var olabilmek güçlü bir şey gerçekten yani. Yani Allah rahmet eylesin ve ya hakikaten çok çok önemli insanlar. İyi ki geçmişler buradan. İyi ki geçmiş buradan yolları yani. İyi ki tanışmışız ve iyi ki olmuşlar diyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bunu söyledikten sonra bir şarkı arası vereceğim. Bir türlü geçemediğimiz kitabından ikinci şarkıya Sezen Aksu'nun Yeterine geçeceğim. Ve şarkıyı dinledikten sonra yine beraberiz.

0: Evet, gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Bugün konuğum Yenal Bilgici ile beraberiz Apaçık Radyo'da. Programın ilk kısmında biraz Kadir İnanır'dan bahsettik. İkinci kısmı için ben Yenal'a aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi kitabındaki karakterin ismi Kuzgun. Şimdi bu ismin bir hikayesi var ve bu ismi Kuzgun olmasaydı hikayesi başka mı olurdu gibi bir ifade de geçiyor hatta kitapta. Senin adınla ilgili böyle bir hikaye var mı? Ve bunu hiç düşündün mü yani?
1: Benim adım Yenal. Yenal bir Çerkez isminin Türkçeleştirilmiş versiyonu ama bir yandan da zor bir isim. Yani Türkçe'de çok rastlanan bir isim değil.
0: Zor da
1: Ender bir
0: söyleniyor.
1: isim. Zor da söyleniyor. Kalın A mı, ince A mı, bu konuda bir tereddüt oluyor hiç
0: Evet.
1: daha önce söylemeyen
0: Evet,
1: insanlarda.
0: evet.
1: Dolayısıyla Kalın A, Yenal diye söylenen bir isim aslında. Yenal diye de söyleyen çok oluyor. Sonra işte orada işte bir tereddüt oluyor vesaire. Benim hayatım böyle geçti. Benim
0: Evet.
1: hayatım işte çocukken hep ismimi tekrarlayarak, bir daha söyleyerek, yanlış yazılmaları düzelterek, yanlış anlamaları düzelterek hep bana Kenan deniyordu, Yener deniyordu. Halen de öyle denilir. Yani birçok insan, yani ilk tanıyan, ilk defa söyleyen kişiler. Dolayısıyla hep çocukken içimde şöyle bir tedirginlik vardı. Acaba başka daha farklı bir ismim, daha çok bilinen bir ismim olsa mıydı? Yani mesela benim abimin ismi Özgür örneğin, tamam mı? Herkes rahat rahat söylüyor
0: Yok
1: onu.
0: ya, ben de diğer taraftan geliyorum. Aslı yani. Üç kişiden birinin Aslı. Orası da o kadar iyi değil yani.
1: Bir yandan öyle tabii. Ama işte çocuk biraz daha farklı düşünüyor. Şimdi tabii bunu anlatan benim kitabımın anlatıcısının ismi Kuzgun. Kuzgun da biraz farklı bir isim. Biraz şey bir kuşun ismi. Hani bizim çok fazla sevmediğimiz, daha doğrusu herkesin diyeyim, böyle ya işte favori kuşu
0: Değil,
1: denilebilecek
0: evet.
1: kuşlar vardır ya, çok fazla favori olmayan bir kuş. İşte Edgar Allan Poe falan
0: Evet.
1: gibi kişiler dışında diyelim edebiyat dünyasında. Çünkü kartallar var, atmacalar var, şahinler var, güçlü kuşlar var.
0: Evet.
1: Fakat kuzgun biraz daha uzak bakan, uzakta olan ama biraz zeki, bunu biliyoruz. Biraz daha gözlemci bir kuş. Ve hem olaylara uzak ama bir yandan da içinde ve bir yandan da sanki bizim de bilmediğimiz birçok şeyi de bilen hafif mistik bir yanı olan bir kuş. Kuzgunlardan biraz korkarız da aslında. Dolayısıyla ben kendi hikayemi anlatırken, daha doğrusu kuzgunun hikayesini anlatırken onun isminin hikayenin içinde bir belirleyici bir şey olmasını da istedim zaten. Dolayısıyla evet, belki ismi farklı olsaydı bu hikayeyi de bu şekilde yazamazdım. Benim ismim de farklı olsaydı belki ben de aynı kişi olamazdım. Bu temel sorulardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Hayata başlarken bile sorduğumuz bir şey. Evet.
0: Evet, doğru. Ben son dönemde böyle daha genç yazarlarla konuştuğumda isim konusunun hep bir problem olduğunu söylüyorlar. Bunu hep böyle arada bir düşünüyorum. İsim verme, çünkü hani böyle o bir şey temsil edecek sonuçta ve temsil ettiği şeyi istiyor muyum aslında? Mesela çok genç isimler vermeli miyim? Ya da çok da yaşlı isimler verdiğim zaman. O yüzden Kuzgun çok iyi bir seçim. Yani bir defa yani mitolojide anlamı var, edebiyatta anlamı var, sanatta anlamı var. Ben baktığım an kuzgun leş yiyor galiba. O yüzden de aslında ölülerle ilişkilendiriliyor şey boyunca. Yani belki de o yüzden biraz korkuyoruz. Böyle Edgar Allan Poe'nun Nevermore'u var. Bir de Odin'in kuzgunları var galiba. İki tane kuzgunu var. İskandinav mitolojisinde. O yüzden de bir dünyayı dolaşıyorlar. Gördüklerini Odin'e anlatıyorlar. O yüzden bilginin, hatırlamanın, hafızanın, mesela ben kuzgunu gördüğüm anda bende direkt bunlar oluşuyor. Tabii bu çok önemli ve güçlü bir şeye dönüşüyor yani o isim hikayesi. Çünkü isim böyle bir anlamla geliyor. Hani arkasında böyle bir ne diyelim, heybeyle geliyor. O da güçlü bir başlangıç oluyor diye düşünüyorum. Benim adımın bir hikayesi var. Abimin adını annem koyuyor ve babama da işte diyor ki hani ikinci çocuğumuzunkinde sen koyarsın. Buradan sonra hikayeyi annemle babam başka anlatıyor. Yani ben anneme daha çok güveniyorum çünkü babamın hafızası o kadar iyi değildi. Annemin anlattığı hikayeye göre babam bir gün eve geliyor. Diyor ki Çiğdem, Aslı nasıl bir isim sence? Annem de fena değil diyor. Diyor ben az evvel bir kadını diyor seslenirken duydum çocuğuna. Çok hoşuma gitti diyor. Sonra Fast forward doğuyorum. Hastanede babam işte odada değil ama dayımlar var odada ve diyorlar ki yengem diyor ki ne kadar diyor ismini ne koydunuz diyor. Annem de diyor ki Aslı koyduk. Ardından babam işte yengemle dayımı eve bırakmak için çıkıyorlar yola. Arabada diyor ki ay diyor adı da çok güzel diyor yengem. Babam da diyor ki adı ne? E diyor ki hani Aslı koymuşsunuz ya sen koymuşsun diyor. Babam diyor ki ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ki hiç böyle bir çocuk duymadım. Ve yani ve babam dönüyor hastaneye bir isim düşünülmemiş. Ve sonra diyorlar ki ay kalsın bari diyerek Aslı koyuyorlar yani. Ama ben mesela benle çok ilgili bir isim olduğunu hep düşünürüm ama bunu düşünmeyen de yoktur zaten yani.
1: Güzel olmuş işte.
0: Evet gerçekten öyle. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Ben otokurmaca hikayelerle çok ilgileniyorum. Yani çok seviyorum öyle hikayeler okumayı ve kanıtlanmamış bir hipotezim var. Bence her ilk roman otokurmacadır. Yani zaten romanlar genel olarak da öyledir yani. İçinde bakarsanız o çocukluğunuzun, sizin kültürel hafızanızın izlerini taşır bir şekilde diye düşünüyorum. Sen kitabını kişisel görüyor musun? Özellikle mesafe koymaya çalıştın mı? Yoksa hoş bir şey mi okurun bu biyografik izler araması ve yoksa sadece kurmacı olması daha mı tatlı gelirdi sana diye sorayım.
1: Bu bir yani otokurmaca bu tabii hani bu şey bir soru. Kitapta da birçok böyle kuzgunun hem hoş hem nahoş tarafları da olabilir okuyanlara göre. O yüzden böyle de riskli bir soru ama şöyle. Ben otokurmaca olmadığını düşünüyorum ama şu yanları muhakkak var. Mesela bir kitapçıda
0: Evet.
1: çalıştım. Gazetecilik de yapıyor bir noktada. Yapıyorum. Ve bildiğim dünyaları anlatıyorum bu anlamda. Bildiğim dünyaları anlatmak tabii ki hani daha kolay ama bir gazetecilik teknik olarak anlatmıyorum ya da kitap evinde çalışmayı teknik olarak anlatmıyorum. Sadece bir böyle bir daha çok atmosferik olarak gazeteci biraz daha çok anlatıyorum sanırım ama idealize edilmiş bir şekilde. Dolayısıyla onun bir takım yani otokurmaca tarafları o anlamda olabilir. Ama yine de ben Kuzgun'u çok kendime benzetmiyorum. Çok içe dönük bir karakter olarak başlıyor. Ben daha dışa dönük bir insanım. Tanıyanlar belki daha çok öyle söyleyebilir örneğin. Bir de şu var yani nasıl diyeyim? Yani otokurmacada yani bir yazar illa ilk romanında kendini anlatır mı?
0: Ya bu kadar net olduğunu düşünmüyorum ama mutlaka izler olduğunu, senin söylediğin kadarını aslında. Yani ben bu romanı bir otokurmacı olarak düşünmem ama başka türlü nasıl tarif edeceğimi belki bilemediğimden ilk romanda biyografiden izler taşınır gibi hissediyorum ben. Öyle okuyorum. O da bana böyle biraz daha heyecan verici de geliyor. Ben o türü çok sevdiğim için diyeyim. Yani ben oradaki Don Corleone referansını okuduğumda bir biçimde yazarın da zaten onu oraya koymasıyla ve onu bilmesiyle ve onu orada kullanmak istemesiyle bir ilişki kuruyorum. Bu bana da kültürel hafızada bir şeye denk geliyor yani. O yüzden ben bunu olumlayarak da sordum.
1: Şimdi kitabı okuyan bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedik ki yani düşün kitapta iki tane temel karakter var. Kuzgun ve
0: Kuzgun ve
1: Serçe.
0: Serçe.
1: İşte bir aşk hikayesi zaten. Serçe'yi de tarif ettim böyle hakikaten. Kaşıyla, gözüyle,
0: Evet, onu da soracağım.
1: tipiyle tarif ettim. Ve hatta işte o arkadaşım da bana gazeteci arkadaşım Gülis hatta şey gönderdi. Bu mu diye yani bir fotoğraf gönderdi. Bu kişi oynar mı diye. Her şeyi. Hani çok işte olabilecek bir şey. Ondan sonra şunu fark ettim. Onu da söyledim. Ama Kuzgun'u hiç tarif etmedim. O da dedi ki ya Kuzgun'u sen olarak düşünüyorum zaten dedi.
0: Evet
1: Hani
0: ya
1: onu
0: çok güzel.
1: biraz da şey ya yani Kuzgun'u gerçekten şey olarak tarif etmedim. Yani boyuyla, posuyla, işte kaşıyla, gözüyle tarif etmedim. Aslında onu bilerek tarif etmedim. Ona bir Kuzgun şeyi içinde kalsın özellikle diye. Ama tabii işin bu yönü de var. Yok
0: Evet,
1: değil.
0: evet, evet, evet. Bu harika bir örnekmiş. Çok sevdim. Ben Serçe'nin tarif edilişini duyduğumda önce şöyle düşündüm. Sonra kurduğum şeyin yani tamamını bitirmediğim için bir hani onu tam olarak söyleyemem ama şimdi bir yerinde şey söylüyor ya hani insanlar basittir ve o yüzden de çok fazla da anlatmaya gerek yok yani. Öyle bir tarafı var. O basitlik fikri. Ama bir yanıyla baktım ya, serçe çok anlatılıyor. O kadar da basit gibi de değil. Uzun uzun anlatıyor, anlamamızı istiyor gibi bir tarafı var. O bana bir karşıtlık oluşturuyor gibi geldi. Onun sebebini de merak ettim. Devam edince, ilerleyince onun belki farklı olduğunu, yani insanlar basit olduğunu gerçekten düşünüyor musun, yoksa aslında bu cümleyi sorgulamak için mi? Çünkü mesela bir noktada da şey diyor, orta yaşlı bir adam kendinden eminliğiyle söyledi vesaire gibi bir ifade var. Ve demek ki böyle çok bir tarafıyla o karakterlerin kendilerini açıklamaya çalışmaları ya da serçenin o tarif edilmesiyle bir tarafıyla da o insanların basit olması arasında bir şey olduğunu düşündüm. Onun özelliğini belki bitirince daha iyi sorarım. Ama kafandaki ne,
1: Hiç
0: onu sorabilirim.
1: düşünmüyorum ama bunu öyle söyleyeyim. Ben insanın farklı boyutları olduğunu düşünüyorum. Biraz bizim bakışımızla ilgili. Mesela kitapta bir karakter var. İhsan Bey karakteri. O biraz düğüm karakterlerden bir tanesi. İşte 3-4 kişinin gözünden ayrı anlatılıyor. Ya daha doğrusu ayrı tarif ediliyor. Ve gerçekten de çok ayrı tarif ediliyor. Biraz çünkü biz birisine belli bir tarifle kafamızdaki belli bir tarifle kafamızdaki bir şablona oturtarak bakıyoruz ve belki kendi şeyimizle, cümlelerimizle veya kendi gönlümüze göre tarif ediyoruz onu. İyi olarak görüyoruz mesela birisini. İşte öteki de kötü olarak görüyor veya bir insan çok boyutlu ve hepsi de var zaten içinde bunların.
0: Hepsi haklı, hepsi
1: Dolayısıyla
0: haksız. Öyle bir şey
1: hepsi
0: oluyor.
1: haklı, hepsi haksız. Çok doğru. Böyle bir farklı yani her insanın içinde farklı boyutlar var.
0: Doğru.
1: Biraz belki hani onu anlatabilmeyi denedim açıkçası.
0: Şimdi bir tane daha şarkı arası vereceğim. Bu da yine senin istediğin, kitabı yazarken çok dinlediğin şarkılardan biriydi, değil mi? In the Mood for Love'ın nefis yani. Your Majesty'mi dinleyeceğiz. Ondan sonra tekrar beraberiz.

0: Yeniden merhaba. Apaçık Radyo'da ben Aslı Kotaman. Bugün konuğum Yenal Bilgici ile hem onun son kitabını konuşuyoruz. Kitabında çok güzel bir isim var. Kuşlar için ağaçlara konma kılavuzu. Gerçekten çok güzel bir isim var. Harika seçmişsin gerçek. Çok şairane bir isim. Çok duygu. Yani kendi hem karakterin ana ismiyle hem de zaten kitabın ismiyle böyle bir sürü duyguyla geliyor ve çok sıcak. Kadir İnanır'ın gözleri gibi yani o kısım. Çok gerçekten çok
1: Teşekkürler.
0: güzel. Onu çok sevdim.
1: İsminin hikayesi de kitabın içinde var. Kitabın hikayesine çok içkin diyeyim. Kitabın hikayesiyle çok ilişkili bir isim. Dolayısıyla biraz tabii bir şairaneliği var. Evet. Ama bir yandan da hikayenin de bir parçası. Bakalım hani ben tam olarak hani böyle orada da bir düğüm olduğunu düşündüm. İyice bağlanmış bir düğüm ama iyice de çözülmesi gereken bir düğüm. Bakalım.
0: Şimdi ben kitapla ilgili röportajları taradım. Şimdiye kadar hani kitapla ilgili neler söylenmiş şöyle bir baktım. Çoğunlukla ortaya çıkan bir tane hani motif var. Tesadüf, hayatın tesadüflere çok yer bırakmayışı ve hani bugünün dünyasında tesadüfün biraz ortadan kalkması vesaire böyle şeyler gördüm. Bununla ilgili kafamda birkaç soru var ama öncelikle belki onun da dışında mesela biz ikimiz de İstanbul'un dışında yaşamış yani Avrupa'da zaman geçirmiş insanlar olarak bana sorunca İstanbul'un en çok nesini özlüyorsun? Tesadüflerini özlüyorum mesela çünkü benim yaşadığım Alman şehirlerinde bu tesadüflere bu kadar yer yoktu. Yani hala Bonn'dan taşındım, aradan yıllar geçti, tekrar ziyarete gittiğimde bunu aynı benzer saatte bir akşamüstü sokağı da biliyorum yani. O sokakta yine yürürken aynı saatte karşıdan aynı adamın aynı uzun saçlı köpeğini gezdiren adamın eski rocker çok belli öyle olduğu bütün yüzükleri vesaire. O adamla yine karşılaştım ve yine selamlaştım. Hatta kendi kendime dedim ki bu adam acaba bu kadın bunca yıldır neredeydi yani her akşamüstü karşılaşıyorduk. O arada yoktu hatırladı mı acaba düşündü mü diye de düşündüm. O kadar tesadüf yok ki şehirde yani. Her şey aynı anda aynı şekilde oluyor gerçekten de. O yüzden İstanbul'un içine girmesi de bana biraz onu da hatırlattı yani. Bunları tam böyle bir bağlama oturtamıyorum ama o tesadüf
1: Yo, İstanbul bir
0: İstanbul.
1: tesadüf
0: Heh,
1: kraliçesi ya.
0: evet.
1: Yani söyleyebilirim onu.
0: Evet,
1: Çok.
0: evet. O yüzden bununla ilgisi var mı tesadüfler hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak kurmacalar tesadüfü sevmez. Onun üzerine de konuşabiliriz. O yüzden de daha şey bir tarafı var. Farklı bir
1: Kurmacalar
0: tarafı var.
1: tesadüfü sevmez. Tabii bu işte Ex Machina hikayesi olmasın
0: Evet.
1: şeyi. Birdenbire evet bir tesadüfle, bir rüyayla, ne bileyim bir işte birdenbire beliriveren bir çözümle olmaması lazım hikayelerin. Doğru.
0: Bu söylediğin şey çok doğru. Asıl çözüm olmaması gerekiyor ama. Mesela daha doğrusu olmaması gerekiyor diye bir şey yok. Yani her şey olabilir de. Mesela şeyi hatırlıyorum. Celil Oker'in bir kitabı var. Ama kitabın adını hatırlamıyorum. Yazarlara yani tavsiye verdiği bir kitabı. Böyle genç yazarlara nasıl yazılması gerektiğini anlattığı bir kitabı var. Ben de çok severim onu. O kitabı da dinlemiştim. Orada şeyi söylüyor mesela. Diyor ki tesadüfler ya karakterler tesadüf karakterlerin başını belaya sokturabilir ama beladan kurtarmaz diyor. Yani okur kurmaca da adalet arar. Sonuçlar tesadüfi olmamalı. Başlangıçlar olabilir gibi bir şey anlatıyor. O yüzden söylediğin şey çok güzel denk düştü.
1: İşte yazar tembelliği, tesadüf yazar tembelliğini şey yapar. Mesela ne bileyim işte besleyebilir yani. O yüzden hani çözüm bölümlerinde en azından herhalde tesadüflere çok fazla yer vermemek gerekir. Tahminim o. Yani tabii ki Celil Oker mükemmel bunu koymuş, özetlemiş. Ama bu kitabın bir ana sorularından bir tanesi bu. Hayatımızla ilgili bir soru bu. Hayat iradeyle mi belirlenir yoksa tesadüflerle mi belirlenir? Ya da hani ikisiyle de mi, tabii ki yani bir karışımı mıdır bunun? Güzel bir karışımı mıdır? Bu aslında biraz da mitolojik bir soru ve biraz mitolojik arka planı da vermeye çalıştım. İşte Apollo işte karakteri, Apollon karakteri ya da bir işte irade tanrısı bir yandan da. Hayatın yani işte Yunan düşüncesinin içinde hayatın belli bir dizgede yaşanması gerektiğini, hiçbir boşluğa, hiçbir tesadüfe yer bırakmadan bir neden sonuç ilişkisi içinde yaşanması gerektiğini düşünen, planlayan böyle plancı bir tanrı örneğin. Ve bu biz biraz önce senin de söylediğin gibi İstanbul gibi bir şehirde, Türkiye gibi bir ülkede veya işte bizim dünyamızda yani aslında çok fazla yerinin olmasını istemediğim bir hal. Yani İstanbul bir tesadüf kraliçesi. Hayatta işte farklı anlara birdenbire çıkartabilen seni kısa yolları, rotaları olan bir yer. Hatta farklı zamanlara. O yüzden direnen bir şehir. Direnen bir yani hem de büyük, ciddi bir ölçekte direnen bir şehir. Şimdi direnen diyorum, birçok insan tabii ki bunun yani Apollo'nun versiyonunun aslında doğru ve düzgün bir versiyon olduğunu zaten hani isteyecektir, kabul edecektir. Böyle yaşanmasını isteyen de bir toplumun yarısı olabilir. Diğer toplumun diğer yarısı biraz daha mesela ne diyelim Dionysos gibi. Onun işte daha fazla hayattaki coşkunlukla, hayattaki bir farklı unsurların bir araya gelip verdiği bir neşeyle veya kaosla daha fazla hayatın geçmesini isteyebilir. Bence bu iki düşünce arasında her zaman bir çatışma var ve bu çatışma tabii sadece bunu söyleyen sadece ben değilim. Birçok filozof da söyledi benden önce. Ama bu çatışma gerçekten hayatın tutkalı, benim açımdan hayatın tutkalı. Ne tarafa doğru eğildiğimiz birazcık hani mesela çevremdeki insanlarla da dost olduğum ya da tanıdığım insanlarla da birazcık bu ortak paydayı sanırım gözetiyorum istemeden de olsa. Ne tarafa doğru eğildiğin, Apollon tarafına mı, Dionysos tarafına mı veya işte bir karışma mı çok belirleyici oluyor hayatta. Bu kitap biraz bu soruyla ilgili.
0: Bu söylediğin bana şeyi hatırlattı. Şimdi çok yeni bir dizi seyrettim. Bu arada lütfen seyret. Waiting for the Out dizinin adı. Ve kitabı ya ben aslında şöyle diziyi izledikten sonra kitabını hemen buldum ve okudum. Ve sonra yazarıyla iletişime geçtim. Yazarı da çok tatlı bir insan. Hemen konuşmaya başladık. Bana dedi ki Türkiye'de kitabım nasıl şey oldu yani ne kadar sevildi onu bilmiyorum dedi. Ben böyle bir an şaşırdım çünkü kitabın Türkçesi olduğunu bilmiyordum. 2023'te meğer Türkçesi basılmış Hapishane Felsefeleri diye. Domingo yayınlarından çıkmış. Acayip severek işi şöyle başlıyor. Öyle bir şeyle başlıyor ki diyor ki aslında ya kaçınılmaz hayat gerçekleriyle onlara karşı koymak için yaptıklarımız arasında asılı kalırız ve bunun en belirgin olduğu yer hapishanedir diye başlıyor. Bu adam bir felsefe öğretmeni ama babası ve işte ailesinde suçlular var ve abisi işte yıllarca hapse girmiş çıkmış. Babası zaten hapiste, amca sürekli girmiş çıkmış büyük kriminaller ya şeylere, olaylarla girmişler yani. Bir sürü farklı tarafı anlatıyor. Mesela birçok şeyi mahkum ailelerini anlatıyor. O çok önemli bir kısmı gibi geliyor bana. İki, diyor ki aslında rehabilite edilmiyor yani. Daha büyük suçlu olarak çıkıyorlar diye anlatıyor tabii ki. Bir de özgürlük nedir? İçerisi mi, dışarısı mı? Hayatın keyfini almak nerede mümkün? Bizim duvarlarımız nerede başlar? Yani zihnin duvarları nedir? Biz aslında kendi içimizde de o zihnin duvarlarına sürekli çarpıyorsak aslında bir hapishanede yaşamıyor muyuz? Yani hep zevk peşinde koşarak da ya da sürekli ne olması gerektiğini hayatta düşünüp tartarak böyle böyle kendimize zihinsel hapishaneler örüyor muyuz gibi her hafta bir felsefi başlıkla başlıyor.

0: üzerinde çok çalıştığını, çok emek sarf ettiğini ve bunu da söylediğini biliyorum. Bugün bana en önemli gelen şeylerden, bu kitabı okumak için en büyük motivasyonlarımdan biri de buydu. O kadar hep şey duyuyorum ki çok sık bir biçimde. Yani sanki çalışılmamış üzerinde emeği verilmiş. Hani ya bir dönemin en ünlü makyajı no makeup olabilir mi ya? Hiç makyaj yapmamış gibi görünen makyaj nedir Allah aşkına ya? Tabii ki
1: Biliyorum.
0: çalışıldı.
1: Çok çalıştım. Hayatta en
0: Tabii ki
1: çok çalıştığım
0: çalışıldı.
1: şey bu oldu. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bir sadece bir ne diyelim fazla vakitten başka bir de bel ağrısı da getirdi.
0: Evet, evet, evet yani.
1: Fiziksel sonuçları var.
0: Çok o yüzden çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Emeğine sağlık. Ben kitabı
1: Rica ederim.
0: tekrar bitirdiğimde yine de konuşmayı da çok isterim seninle. Hatta diziyi de konuşmayı çok isterim.
1: Zevkle.
0: Evet, şimdi bugün ben bir de çok ilginç bir şarkıyla bitireceğim. Çünkü benim annemin doğum günü bu programın yayınlandığı gün radyoda. Ve Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni isteyeceğim diyorum. Nerede? Ben neredeysem. Yani onu çalmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir hikayesi var annemde bunun. Bu uzun uzun anlatmayacağım ama onu bana şarkıyı ilk duyduğu ve bu şarkı neyin şarkısı diye, ni kimi söylüyor bunu diye duyduğu ilk anla sonra bunu öğrendiği an arasında geçen bir süre var ve ilk duyduğunda ve bunu merak ettiğinde o evde yan odada ben, abim yatıyoruz, babam orada ama bunları bizimle hiç paylaşmamış mesela. Yıllar sonra anlattı. O yüzden çok ilginç bir hikaye. Bir gün bunu da konuşuruz diyerek Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni ile bitiriyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Yana. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Annenin de doğum gününü kutluyorum. Bu arada benim kitaba da uygun bir şarkı. O yüzden çok
0: Öyle
1: hoşum.
0: mi? Tamam, çok güzel denk düşmüş o zaman. Ve gidilmeyen yoldan bir kez daha sizlere elveda diyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden Apaçık Radyo'da buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: High time.
3: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
3: Apaçık Radyo.
4: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 21 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
5: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Satı Demircioğlu, Ayça Demircioğlu ve Fındık Demircioğlu'na teşekkür ederim.

İyi akşamlar Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ekenin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Manos Hadzidakis'in Aristofanes'in Kuşlar adlı oyunu için yazdığı müzikten bir bölümle başladık. Bugün ve önümüzdeki 3 radyo yayınında sizlere Manos Hadzidakis'ten bahsedeceğim. Elbette tüm bunları internette bulabilirsiniz ama Hadzidakis'in müziğini dinleyeceğinizde onun kim olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Hadzidakis esas olarak Pazar Günü Asla filminden tanınıyor. Onu hatırlamak için Pire Çocukları adlı şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından aynı plaktan Buzukya adlı enstrümental parçayı duyacağız. Yine de Hadzidakis en çok bilinen şarkısının bestecisinden çok daha fazlasıydı. Dinleyeceğimiz müzikten sonra sizlere Manos Hadzidakis'in hayatını anlatmaya çalışacağım.

Manos Katsidakis, allemannisch Kali Gilarunda, Atina Konservatuarında müzik ve Atina Üniversitesi'nde felsefe çalışmalarına başladı. Ancak eğitimini tamamlayamadı. O sırada iki savaş arası dönemin sanatçıları ve entelektüelleriyle Gatsos, Seferis, Elitis, Tsaruhis ve Sikelianos tanıştı. Bu kişiler Hacıdakis'i çok etkilendiler. 1943 yılında tanıştığı Nikos Gatsos hayatının sonuna kadar büyük öğretmeni ve sevgili dostu olarak kalacaktı.

Hadzidakis ülkenin müzik dünyasında ilk kez 1944 yılında Carolus Kunz Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bu arada 1949'da Rebetiko şarkısı üzerine verdiği bir derse muhafazakar Yunan burjuvazi tepki olarak fırtınalar koparacaktır. 1950'den itibaren antik trajediler ve komediler için müzik yazmaya başlar. 1959'da Mikis Theodorakis'i Atina halkına tanıtı ve Nana Mouskouri ile birlikte Epitaphios adlı eserini, Theodorakis'in eserini, orkestrasyonu ve kaydını yaptı.

huzursuz bir ruha sahip olan Manos Hatzidakis, Doksiadis Teknoloji Enstitüsü'nün Manos Hatzidakis yenilikçi beste yarışmasının sponsorluğunu üstleniyor. Ödül, o zamanlar Yunan kamyonun tanımadığı Ioannis Xenakis'e veriliyor. 1960 yıllarında Gildas'ın Never on Sunday, yani Pazar Günü Asla adlı filminde yer alan Pire Çocukları şarkısıyla Oscar'ı kazandı. Oscar'ı almaya gidemedi ve akademi onu ona gönderdi. Hatzidakis heykelciyi çöpe attı. 1966'da Manos Hatzidakis ABD'ye gitti ve burada Gildas Sen ve Melina Mercouris'le birlikte Broadway'de Pazar Günü Aslan'ın tiyatro uyarlamasını Ilya Darling adıyla sahneledi.

0: 1972 yılına kadar Hacıdakis Amerika'da kalacak ve müzik algısı pop müzikten önemli ölçüde etkilenecektir. Bu etkinin bir sonucu New York Rock and Roll Ensemble ile birlikte Reflections şarkı döngüsü oldu. Junta'nın en karanlık dönemi olan 1972'de Atina'ya döndü ve müzikal kafe tiyatrosu Politropo kurdu. 1975 yılında üçüncünün altın çağı başlıyor. Bir grup genç ve yetenekli yaratıcının işbirliğiyle bir referans noktası haline gelen devlet radyo istasyonu üçüncü programın 1975 ve 1981 arasında müdürü oldu.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

1972'de Cunda döneminde bir gazeteci Hacıdakis'e şu soruyu sordu. Marcos Vavakaris hakkında ne düşünüyorsunuz? Hacıdakis'in cevabı şu idi. Çok büyük bir besteci ama ben onun hakkındaki görüşümü 1948'de dile getirdim. Ancak yaptığımız iş Marcos ve Tsitsanis'in müziğinin yerini almayı hedeflenmiyor. Biz onların halefleri değiliz. Marcos size ya da ders verebilir ya da vermez. Ama onun gibi şarkılar yazmak imkansız. Bu kalkıp Zeybek Godansı yapmak gibi bir şey. Öyle komik insan oluruz.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Satı Demircioğlu, Ayça Demircioğlu ve Fındık Demircioğlu'na teşekkür ederiz.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 21 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: We fellas that lived uptown, we just played the blues, different from the fellas downtown. They lived in the French part of town, and we lived in the Garden District. Well, our ideas for the blues was different from theirs. They had the French and the Spanish style together. We had but one kind, that's Negro style.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine apaçık radyoda pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu The Selenites Band. Başka bir yerden gelen bir ses gibi mistik bir trans, zaman ve mekanda açılan bir yolculuk diye tanımlamış grup kendini. The Selenites Band, Etiyo cazı günümüze taşıyan enerjik ve sinematik bir sound yaratıyor bence. Fransız bir kolektif, 70'ler Etiyopya'sının hipnotik tınılarından besleniyor. Groove'un ve doğaçlamanın geleneksel ezgileriyle kesiştiği bence harika bir soundları var. The Selenites Band'in geçtiğimiz hafta 3. stüdyo albümü çıktı. Journey of Azmarmun. Onu çalacağız ama onu çalmadan önce ilk albümleri Behind the Mask'tan parçalar çalacağız. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Journey of Azmar Moon ile The Selenites Band 3. stüdyo albümünü yapmış oldu. Ve gerçekten grup Etiyopya caza gönül vermiş. Hala her albümünde yeniden keşfetmeye devam ediyorlar gibi. Yeni soundlar yapmaktan, Etiyopya cazı başka yere taşımaktan hiç çekinmiyorlar. Kendi yorumlarıyla yeniden şekillendirip daha ileri bir noktaya taşıyorlar bence. Albüm hayali bir aya yapılan yolculuk fikriyle oluşturulmuş. Her parça mit ve eski ritimlerin afrofütüristik bir noktada birleştiği bir hikaye anlatıyor. Geleneği ve denemeyi bir araya getirmeye çalıştık bu albümde, diyor grup. Sinematik ve bir groove sound yaratmaya çalıştık. Bence kesinlikle başarmışlar. Şimdi The Journey of Azmar Moon'dan parçalar dinleyeceğiz. İlki giriş ve albümün aslında ruhunu da anlatan Behind Azmar. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor. Keyifli dinlemeler.

0: log, Vince.
1: The Selenites Band, Obi Riddim olarak tanıdığımız Antonio Lalo liderliğinde kurulan müzik kolektifi. Özellikle 50'lerden 70'lere Etiyopya'da yükselen ve Mulatu Astatke, Girma Beyen ve Mahmut Ahmet gibi ustaların şekillendirdiği Etiyo Jazz geleneğini kendi yorumlarıyla yeniden canlandırıyorlar aslında. Ama yani hem büyük ustaların izinden gidip hem de o dönemin ruhundan ilham alarak kendi özgün müziğini de yaratıyorlar. Çok farklı bir yerde duruyor. Kendine has bir dokunuşları var. Özellikle özgür doğaçlamanın geniş alanı var müziklerinde. Üzerine de böyle vintage tınılar, güçlü üflemeliler ve tabii ki grubun ilham aldığı krautrock'tan gelen psychedelic gitarlar bence en enteresan, çok katmanlı, sinematik bir sound yaratıyor. Her albümünde de bunu görebiliyoruz. Şimdi Journey of Azmarmun'dan devam ediyoruz.

Afriko'nun bu haftalık sonuna geldik. Bu haftanın konuğu The Selenites Band'ti. Grubun Journey of Asmaar Moon albümüne kulak verdik bolca. Umarım bir sonraki hafta yine denk geliriz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 104. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 104. fasikülünde 2013 yılında Müzik Hayvanı Kolektifi etiketiyle çıkmış harika bir albüm var. Kutu grubunun ilk ve tek yayını olan Kutu albümü. Kutu, müzisyen, besteci, enstrümancı, punk'tan klasiğe birçok işe nefes vermiş, prodüksiyon masasında da bolca emeği olan, üretmeye ve bir akademisyen olarak anlatmaya devam eden Utku Öğüt'ün temellerini attığı bir proje. 2009 yılında tek kişilik bir proje olarak başlayan Kutu, bugün dinleyebileceğimiz albüme gelene kadar 5 kişilik bir yapıya dönüştü. Utku Öğüt, Yaren Eren Budak, Matt Loftin, Tolga Ayıklar ve Murat Yakupoğlu'ndan oluşan kadrosu yanında birçok destekçi isim de onlara yardımcı oldu. Kutu albümü için belli bir tarza işaret etmek doğru olmaz. Shoegaze de diyebilirsiniz, gerçek anlamda ada müziğinin indie kısmını da andırdığını düşünebilirsiniz. Ancak bana göre Kutu'nun hissettirdiği bütünlük tamamen soniklerinden yükselen hissiyat ile ilgili. Şarkılar farklı zamanlarda bestelenmiş olsa da albüm bize bütün bir hikayeyi anlatıyor. Vaktinde ücretsiz olarak dağıtılan bir albüm için neredeyse bulunması ya da denk gelmesinin zor olması bana hala şaşırtıcı geliyor. Logosundaki timsah kapan kaplumbağa sembolü, ekibin farklı seslerle olan ilişkisinin Utku'nun deyişiyle yanında yarattıkları hem ezoterik hem de rasyonel ya da bilimsel dünyaya işaret ediyor. Proje Utku'nun ama ekibin diğer geri kalanının da eklektik zevklerinin kayıtlara ve yaratım sürecine katkısı olduğu kesin. Hem biraz yapım sürecine hem de ilk konserlerine şahit olduğum bu albüm benim için çok değerli ve özel bir yerde. Umarım dinledikten sonra sizin de hafızanıza takılır ve geri dönüp okuma ihtiyacı duyarsınız. Evet, bu pazarda Utku Öğüt'ün tek kişilik projesi olarak başlayan, ancak sonrasında gruba evrilen Kutu'nun yayınlanmış ilk ve tek albümü Kutu'ya kulak vereceğiz. Kasetimizin kalan kısmına ise yine Utku'nun Ceren Beddemir ile ortak projesi Daima'dan bonus bir hidden track'imiz olacak. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Enis Onur ve Ali Seven'e teşekkür ederiz.
3: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Geçtiğimiz Mayıs ayının son günlerinde Neil Young ve bu sefer yanına aldığı grup Chrome Heart bir konser albümü yayınladı. Chrome Heart aslında geçtiğimiz yıl yayınlanan Talking to the Trees albümünde Neil Young'a eşlik eden müzisyenlerin kullandığı isim. Albüm yayınlandıktan hemen sonra ise uzun bir konsere çıkıyorlar. Avrupa ve Kuzey Amerika'da Love Earth Tour adını verdikleri konser. Bu konser boyunca kaydedilen şarkılar, canlı performanslar esnasında kaydedilen şarkılardan bir konser albümünü yayınladılar. Şaşırtıcı değil artık Neil Young'ın ilerleyen yaşına rağmen bitmek bilmeyen enerjisini yeni albümlere taşıması. Bunu artık her yeni albümde defalarca söyledik, konuştuk. Sadece Chrome Hearts'la ilgili şöyle bir bilgi verilebilir. 2015 yılında Monsanto Years albümünde Crazy Horse'la değil, bir yeni grupla kaydetmişti albümü, Promise of the Real. O dönem şöyle bir kurcalayıp aslında Promise of the Real'ın işte 2008'de kurulan bir country folk grubu olduğunu öğrenmiştik. Kadroda Willie Nelson'ın oğulları vardı. Geçtiğimiz yıl kaydettikleri albüm için yine bazıları o grupta, Promise of the Real'da yer alan müzisyenlerin yanına eski bir Neil Young sahnesi emekçisi Spooner Oldham da eklendi klavyelerde ve grup Micah Nelson, Corey McCormick, Anthony Loguerfo ile ve elbette Neil Young ile birlikte uzun bir turneye çıktılar. Bir albüm daha yayınlayacak bu kadro, Second Song adı altında. Henüz yayınlanma tarihi açıklanmadı ama müjdelendi. Efendim, biz de bu akşam Sarhoş Atlar zamanında işte bu güzel albümü dinleyeceğiz. Crazy Horse'tan bir farkı var mı? Yani elbette olabilir. Crazy Horse'un doğaçlama kültürü yer yer Chrome Hearts'la birlikte bazı şarkılarda ortaya çıksa da daha genç bir çizgide ayırt etmek mümkün Chrome Hearts'ın müziğini. Bilmiyorum siz neler düşüneceksiniz dinledikten sonra. Açılışı Daddy Went Walkin' ile yaptık. Çok fazla araya girmeyi planlamıyorum program boyunca. Şimdi peş peşe albümden şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Tabii bütün albüme yer veremiyoruz süremiz nedeniyle. Bazı şarkıları atmak zorunda kaldık. Bizim dinleyeceğimiz şarkılar sırasıyla Harvest Moon, Ohio, Name of Love ve Be the Rain olacak ilk sekansta. Bir program ortasında yeniden görüşmek üzere diyelim. Apaçık Radyo'dasınız. Saatler 11'i vuruna dek sarhoş atlar zamanı.

Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Hatlar Zamanı devam ediyor. Bu akşam Neil Young ve yeni grubu Chrome Hearts'ın 2025 yılı boyunca verdikleri konserlerin ardından kaydettikleri canlı kayıtlardan oluşan yeni konser albümleri As Time Explodes'a kulak veriyoruz. Albümün tamamını sığdıramadık. Bazı şarkıları program dışı bırakmak zorunda kaldık. O yüzden normalde albümün kapanışında yer alan Like a Hurricane ve Silver Eagle'ı dinlemeyeceğiz. Az önce dinlediğimiz şarkı Be The Rain'di. İlk kez Greendale albümünde dinlediğimiz, tanıştığımız, sevdiğimiz bir şarkıydı. Aynı zamanda önemli bir çevre ve iklim aktivisti olan Neil Young'ın bayrak şarkılarından biriydi bu kulvarda. Şimdi ise programın ikinci kısmına geçeceğiz. Üç şarkı dinleyeceğiz ama bir şarkı Cortez the Killer oldukça uzun, tıpkı Crazy Horse konserlerinde olduğu gibi uzun doğaçlama bölümleriyle yer almış. Cortez the Killer'dan önce ise dinleyeceğimiz şarkılar sırasıyla Long Walk Home ve Vampire Blues.

Neil Young ve yeni grubu Chrome Hearts konserinden uzun bir Cortez the Killer yorumu dinledik. Sahnede uzun doğaçlamalara açıldıkları ve aslında Crazy Horse'un o vahşi sounduna yaklaştıkları şarkılara örnek. Bir diğeri albüm kadrosunda yer alan Like a Hurricane, ama ikisi arasında bir tercih yapıp Cortez the Killer'a yer verdik. Crazy Horse'a göre daha steril, daha kontrollü çalan bir grup olduğunu başta söylemeye çalıştım Chrome Hearts için. Fakat istenildiğinde Crazy Horse çizgisine de elbette geliyorlar. Çünkü kaptan elbette Neil Young. Bugün baştan sona olmasa da albümün büyük bir kısmını dinlemiş olduk. As Time Explodes adlı albümden bahsediyorum. Mayıs ayının son günlerinde Neil Young ve yeni grubu Chrome Hearts'a ait bir konser albümüydü. Böylece bir saati de neredeyse geride bırakmış olacağız. Kapanışta bir diğer Neil Young klasiği ile After the Gold Rush. Ben Akif Burak Atlar. Teknik Masa'da Feryal Kabil sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Enis Onur ve Ali Sevene teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dan Zifir başladı. İlk sen Mavi Tuna ben.
1: Merhaba, Uğur Kırıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz yayına. Gece yarısına kadar geçecek sürede Zifir eşlik edecek sizlere. Venezuela'dan yaptık açılışımızı. Van der Dice dinlettik. Pek çoklarınızın belki grup elemanlarının bir depremde hayatını kaybetmesi sonrası ismini duyduğum yepyeni bir ekip. Bir New Metal ekibim. Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda gerçekleşen iki büyük deprem oldu malumunuz. Bu depremler sırasında grubun tüm üyelerinin öldüğü haberi önce metal basının ardından da ana akıma yansıdı. Epey vurucu bir olay. Zifir'de de açılışta bir onlara selam edelim dedik.
1: Evet, Manuel van der Dice vokalde, Gabriel Gomez gitarlarda, Hander Hernandez basslarda, Abraham Foucault da davullardaydı. Depremin olduğu gün kayıt stüdyosunda yakalanmışlar. Çok acı bir son gerçekten.
0: Gerçekten öyle.
1: Ülkenin de yine gelecek vaat eden belki gruplarından biri olabileceğini de söyleyebiliriz. İşte 5 gün önce depremden bir sold out konserleri vardı.
0: Caracas'ta, evet.
1: Maalesef birkaç saniye içerisinde bir grup artık yok.
0: Evet, 2024 yılında müziğe başlamış epey genç bir ekip yokluğundan bahsettiğimiz bir turneye de çıkmak üzereymiş grup. Belki de onun hazırlıkları sırasında oradalardı. Hı-hı. Yani hep böyle denir ya işte sahnede ölmek neyidir falan diye. O öyle olmadı gibi gözüküyor. Çok böyle benim hafızalama sert bir şekilde kazındı denebilir. Van der Dice'ın Prova Stüdyosu'nda ölüşü. Tabii evet. Ki yani yüzlerce binlerce canın kaybıyla yanında bunu konuşuyoruz ve söylüyoruz ama çok da emblematik gibi yaşadığımız dünyaya dair bunu düşündürdü bana yani.
1: Evet, biz de bir anmış olduk kendilerine. Evet. Selam yollayalım. Ve
0: şimdi,
1: programa devam edelim.
0: Evet, programa devam edelim. Biraz ortalığı karıştıracağız. Özel bir liste var bugün. 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek bir metal buluşmasından ilhamla oluşturduk bu listeyi. Pek çoklarınız biliyor. Pantera İstanbul'a geliyor. Ayın 12'sinde yani tam bir hafta sonra pazar günü İstanbul'da izleyicilerin karşısında çıkacaklar. Sadece onlar da değil, İstanbul'da olacak olan Cavalera Conspiracy de İstanbul'a geliyor. Conspiracy pardon. Biz de dedi ki bu iki fenomen ekip diyelim. Hayli de ilginç ekipler tabii ki. Yani hı-hı. Pantera bir dönem ortadan kalktı, sonra geri geldi. Cavalera Conspiracy deseniz aslında Sepultura'nın attığı tohumlardan Cavalera kardeşlerin sürdürdüğü bir gelenek. Çok ilginç bir dirençlilik ve dayanıklılık hikayesi bence bu iki grubunki.
1: Evet.
0: Biraz bunları da konuşuruz diye ümit ediyorum. Ama çok da gevezelik etmeyelim tabii ki. Toplam 8 parça var bu sularda gezeceğimiz.
1: Evet.
0: Sana bırakıyorum.
1: Yani dediğin tespitine de katılıyorum ama bir taraftan hala Pantera tartışılır bir halde zaman zaman. Yani niye Pantera Tribute değil, niye başka bir şey değil diye old school fanlardan hala
0: tabii.
1: Eleştiriler geliyor. Haklı tarafları da var. Abbott kardeşlerin olmayışı. Yani Pantera'yı Pantera yapan hani direklerden ikisiydi.
0: Evet.
1: Ama görünen o ki ben izleyemedim. Yani geçen sene burada bir yakalayacaktım ama bir sağlık sorunu nedeniyle kaçırmıştım. Yani artık bu sene yakalayabilirsem bir yerlerde izlemeyi planlıyorum.
0: Evet,
1: Ama
0: 2022'den
1: görünen o
0: beri.
1: ki
0: Kesmiyorum sözünü. Söyle.
1: Evet, yani şey ya gelen kritikler ya da giden çevremizden giden insanların yorumları da yani gayet tatminkar performanslar sergiledikleri yönünde. Eminim dinleyicilerimizden de gidenler aynı şeyi benzer şeyleri söyleyeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Evet, biz ilerleyen dakikaları bıraktık Pantera derlememizi diyelim. Biz Cavalera kardeşlerle başlayacağız şimdi. Onların bir müddettir sürdürdüğü Conspiracy projesi. Klasikleri yorumladıkları plaklarını hadi dinlemeye başlayalım. Sonra sözümüzü
1: evet.
0: söyleriz. Evet, From the Past Comes the Storm. Şimdi Zifir'de.

0: Cavalera Conspiracy'den dinlettik sizlere. Schizophrenia'nın yeniden kayıtlarından oluşan plaklarından From the Past Comes the Storm. Parantez içinde re-recorded bu arada. Onu söyleyelim. Yani evet, böyle bir arşiv kaydını yeniden duymadık. Ama sanki o eski zamanlardaymışçasına cayır cayır çalmışlar 2024 yılında.
1: Yani eski albümleri tekrardan kaydediyorlar. O da yani bu albümde 2024 tarihinde tekrardan kaydedilmişti. Yani Barış Cavalera kardeşler. Bu arada ağırlıklı Cavalera'yı kullanıyorlar. Hani Conspiracy'yi logoda da çok küçük görüyorsun artık.
0: Evet, daha, bıraktılar onu.
1: Evet, daha da anlaşılır bir şey aslında. Bilinirlik ve farkındalık açısından yaptıkları bir şey. Hamle. İşte 2023'te Morbid Visions'ı da tekrardan kaydetmişlerdi. Yani tabii tekrardan Max'i vokallerde Sepultura parçalarını söylüyor olmak, yani duyuyor olmak yani keyifli.
0: Kesinlikle.
1: Ama bu demek değildir ki Derek Green'in Sepultura da kötü. Bence gayet o mirası iyi taşıdılar ve onlar da artık yolun sonuna geliyorlar.
0: Tamamen katılıyorum. Evet.
1: Şimdi sırada Nailbomb projesi var. Bu Max'in bir ara da, Sepultura'dan da daha sert müzik yapma iddiasıyla yola çıktığı bir projeydi. Bir albüm ve de bir festival kaydı var bildiğim kadarıyla. Ama daha sonrasında da böyle küçük kısa projeler ya da konserler dahilinde tekrardan bir araya geliyor grup ya da başka elemanlarla beraber. Şimdi ondan da Wasting Away parçasını dinleyeceğiz.
0: Evet, Alex Newport'la ortak projesi, onu da söyleyelim. Fudge Tunnel grubundan. Chaos AD ile Roots arasında bir dönemde kaydedilmiş bir kayıt, onu da belirteyim. Ayrıca ilginç bir not da Terry Date, bu albümün prodüktörü, aynı zamanda bir Pantera prodüktörüymüş. Bu da bu gecenin tesadüfü oldu. Hadi dinleyelim. Wasting Away.

0: 12 Temmuz Pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek Cavalera çıkartmasına iki parça çalmış olduk zifirde. From the Past Comes the Storm'un ardından Max Cavalera'nın Nail Bomb'undan Wasting Away ile biraz kökleri duyduk gibime geliyor. Evet, Cavalera Fast'ı burada geri bırakıyoruz şimdi. Pantera çevresinden bir şeyler didikledik, onları duyacağız. Evet, bir yan proje denebilir ama öyle demek de haksızlık gibi olacak. Bir dönemde hakkını verdikleri bir topluluk oldu çünkü. Down grubu sırada yer alıyor. Neler söylemek istersin Uğur?
1: Evet, yani Pantera'dan sonra Anselmo'nun yaptığı en sıkı proje diye diyebiliriz Down için. Gerçekten yani işte 95'te ilk albümü var. Sonra Down 2'yi çıkarttılar. Over the Under var. İşte konser albümleri vesaire falan. Yani oldukça bilinir ve saygı duyulan da bir Southern Metal projesi oldu. Ve yakın zamanda da tekrardan bir harekete geçtiler. Yani zaten kariyerine baktığın zaman Anselmo'nun çok müzikal açıdan da çeşitli, hatta renkli de diyebiliriz.
0: Çok.
1: Yani bir şeyi var, yeteneği ve ilgisi de var. Yani bakıyorsun bir doom rock projesinde de görüyorsun, bir lo-fi black metal projesinde de çıkıyor. İşte çok sıkı score albümü
0: Evet.
1: yaptıkları gibi daha extreme metal'ı harmanlayan birçok doneyi de beraberinde barındıran işler de yapıyor. İşte Southern Rock işleri de çıkartıyor. Bu bakımdan hani ben kariyerini takip ettiğim ve keyif aldığım müzisyenlerin ilk onuna koyarım kesinlikle Anselmo'yu. Merakla bakıyorum bir şey yaptığı zaman. Evet, hani Down'dan da tekrar geri dönüş haberi gelmişti. Bir de single da geldi. Bugün biz de Zephyr'e onu getirdik.
0: Evet, bir Dr. John cover'ı bu. New Orleans'ın bataklıklarından meşhur Dr. John'un Right Place Wrong Time. Çok da meşhur bir hiti aslında. Evet, Down ekibi onu yorumlamış. Bir Swamp Blues cover'ını onlardan dinleyeceğiz şimdi.
2: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is Down.

0: Zifir'desiniz. Sıra dışı bir kayıt dinledik. The Richmond Ensemble'dan. Herhalde anlaşılmıştır. Bir Pantera cover'ıydı bu. Cowboys from Hell. 2005 yılında bir albüm yayınlıyordu Richmond Ensemble. Pantera ortadan kalktığından. Progressive String Quartet Tribute to Pantera ismini taşıyor. İlerici denebilir hakikaten. Pantera coverlarından oluşan bir baştan sona kayıt bu. Hazır böyle Swamp Blues'da tellilere doymuşken bir önceki kayıtta bambaşka bir yerden duymak istedim, duyurmak istedim Pantera'nın aslında yani nasıl bir gücü ve etkisi olduğunu da bence gösteren bir parça. Biraz o anda vurgulamak istiyorum yani ilerleyen dakikalarda. Evet, şimdi orijinal Pantera albümleri parçaları var sırada. İki tane ard arda dinlettik. Evet, haklısın Uğur. En başında söylediğin gibi yani Pantera'nın artık Pantera Tribute ismiyle sahnede olmasını söyleyen grup üyelerine bir yandan da hani pardon hayranlara hak vermiyor değilim. Ama öte yandan mirası ayakta tutmak üzere de Zakk Wylde gibi bir ismi kadrosuna katmış oldukları gerçeği de var. Bu şeyle hani Dimebag Darrell'la çok yakın dost ve heavy metal dünyasında muazzam gitaristlerinden birisi bence, gerek Ozzy ile gerekse kendi Black Label Society grubuyla yapıp ettikleriyle ki bir parçaya da yer vereceğiz. Oldukça da kuvvetli bir şekilde ayakta tuttuklarını düşünüyorum. Mirasım var mı söylemek istediğim bir şey bu fasılda, yoksa hemen müzikle devam edelim?
1: Katılıyorum. Yani yıllar önce hatırladığım bir internet anketi vardı. Böyle bu haber ortaya çıktığı zaman Pantera. Ama bu bir iki tur böyle gelip kaybolmuştu haber yıllar önce zaten. Böyle hiç düşünmeden hani Zakk Wylde'ı işaretlediğimi biliyorum. Hani böyle bir anket orada kim olabilir falan filan diye bir yılın içerisinde. Ya eminim birçok fan da benzer bir şey yapmıştır o zaman da diye düşünüyorum. Çok iyi bir seçim. Yani hem gitar stiline uyumlu, tam aynı stile çalmıyorlar ama bu kadar yılın ahbaplığı, arkadaşlığı ve bir de virtüözlüğünü koyduğun zaman yani iyi bir replacement olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle.
0: Evet, onun sololarından bir parçayı da finale sakladık, onu söyleyeyim. Evet, Zakk Wylde, onu da izleyecek olmak heyecanlı hakikaten sahnede. Bu arada Black Label Society konseri de İstanbul'da yaklaşıyor. Öyle bir durum da var. Zakk Wylde'da da doyacağız gibi gözüküyor.
1: Doyacaklar.
0: Evet, aynen öyle.
1: Bir şey daha ekleyeyim aklıma gelmişken. Bir Zakk Wylde'la yapılan bir söyleşide de bu yeni parça olacak mı olmayacak mı noktasında o da böyle Pantera adı altında belki değil. Çünkü ben Dimebag'i onurlandırıyorum gibi bir açıklaması var hemen her zaman.
0: Evet, evet.
1: Olabilir ama belki başka bir şekilde gibi bir öyle bir cevap veriyor. Gerçekten belki yakışan da bu olabilir. Bu arada Charlie Benante de yani bence iyi iş çıkartıyor davullarda.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Heyecanlıyız vallahi. Yani
1: evet.
0: Pantera işte. özel bir ekip 90'lar itibariyle düşünürsek. Bir yandan bugünlerde sık sık dinlerken de kenara kıyıya böyle notlar alıyorum. Hani şey gibi görüyorum aslında müziklerini, öyle bir yazmışım. Metal ile grunge ve hardcore arasındaki bağa müsaade eden bir geçişkenlik örneği demişim Pantera'ya. Gayet kitabi bir şekilde. Daha sonra hani groove metal şemsiyesi altında toplanacak soundların da öncüsü aslında bu manada yaptıklarıyla. Artı bir de yani 80'li yıllardan 90'lara geçişte o stadyum kültürünün de taşıyıcısı olduklarını düşünüyorum. Müthişler hakikaten, pek çok yılları aslında Pantera'nın bir dönem metalin bayrağını en önde tuttuğunu söylerler. Kitleler harekete geçirme kuvvetlerinin de bence yeteneklerinin de bunda çok büyük bir etkisi var. Ben Pantera deyince hakikaten çoğunlukla konser sahnesinde zıplayan bir Phil ve işte Dimebag'in sololarının böyle cayır cayır olduğu sahneleri hatırlıyorum daha çok. Tabii ki albüm kayıtlarının çok özel bir yeri olmakla birlikte böyle spektaküler bir ekip. İşte kolay değil 2003'ten bugüne yani neredeyse 20 yıl bir efsane ve ölü bir efsane olarak hayatımızdaydı. İşte Judas'la tekrar sahneye döndüler. Şimdi Metallica ile birlikte M72'de turluyorlar. Zakk Wylde aralarını aldılar filan. Anthrax bir yandan davulları sürüyor. Vallahi evet. Hatırlama. Ve şey zamanı, biraz hareketlenme zamanı. Dinleyelim mi bir parça?
1: Evet.
0: Evet.
1: Dur bakalım.
0: Cemetery Gates.

0: And New Level'da dinlediğimiz konser kaydı 2000'lerin başından bir parça, bir icra daha doğrusu, meşhur And New Level'da Pantera'nın Vinnie Paul ve Dimebag Darrell anısından playliste yer bulduğunu söyleyebiliriz. İki kayıt aralarda duymuş olduk böylelikle. Zakk Wylde'ın da bu arada bu 2022 sonrası turnelerde senin de az evvel söylediğin gibi hani işte Dimebag'in ve Vinnie Paul'un hani ruhuna performans daha yaparken o New Level parçası ile onlara en yakın hissettiğini söylediği bir söylesi de olmuş bu arada. Oradan ilhamla bu parçada buraya geldi. Hissetmedim diye ben de Dimebag ve Vinnie Paul'un varlığını aslında.
1: Evet, haklısın. Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Şimdi Wicking Crown zamanı, Pantera külliyatından çıkıyoruz. Anselmo külliyatına dalmaktayız. Az evvel söyledin zaten ne yapsam hali yapsa ilgiyle dinleniyor diye filan Selmo hakkında. Bu da çok evet, hakkını veren bir kayıt. Bir score değil bence ama çok orijinal yine de. Wicking Crown projesi sana bırakacağım.
1: Evet, burada bir mahlas kullanıyor. Anton Crowley ismiyle. İşte bu kayıt, ilk kayıtlarda gitar, bas, davul, vokal, yani bir one man show yapıyor. Daha sonra Killjoy, Necrophagia grubundan bir ortaklığı var. Hatta onun kendi diğer projelerinde de beraber çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla iki albümleri var. Zaten bir tanesi de yani Innocence From Hell ismini taşıyor şimdi çalacağımız parça. Çok uzun ömürlü olmuyor ama yani Anselmo'nun bu tarza çok teşne olduğunu ve ilgisi olduğunu, işte Score sen de bahsettin, I-Bomb projesi var, belki daha bir super black metal group diye söyleyebiliriz. Norveçli müzisyenlerle beraber yaptığı proje. Bunun yanında işte The Illegals'la death metal sularında yüzüyor. Enmure'la işte daha Enminor'la daha böyle dark rock yine tarzında işler çıkartıyor. Yani çok üzerine konuşabileceğimiz biri aslında, çok da uzatmayalım.
0: Evet, çok az zamanımız kaldı.
1: Bir çiğ kayıt, çok iyi bir çiğ kayıt dinleyeceğiz şimdi.
0: Innocence from Hell.

0: Innocence from Hell, Viking Crown'dan geldiği filan Selmo'nun başının altından çıkan işlerden birisiydi. Evet, önümüzdeki pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek Pantera konseri. Ne özel bir listeyi sunduk sizlere. Cavalera ekibiyle başlamıştık. Pantera çevresinde dolandık. Zach Vile'la kapanışı yapacağız. Black Label Society. Den bir parçayla onda cuma önümüzdeki pazar Zira Pantera sahnesinde izleyeceğiz meşhur gitaristi. Evet böyle.
1: Indus River parçası gelecek. Hı-hı. Bu parçayı da Dimebag'e ithaf ettiğini biliyorum Zach Wilde'ın. Yani hoş bir parçadır. Yani hem içerik olarak, akış olarak hem de anlam olarak.
0: Harika.
1: Evet böyle bitirelim programı.
0: Evet, iyi bir final haftaya bu saatlerde ya bizi dinleyeceksiniz ya da Pantera'da birlikte olacağız diye düşünüyorum. İyi pazarlar.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: kainatın tüm seslerine. Ay, ay, ay, ay. Apaçık Radyo.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
2: Okay. Tokyo. South America.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
4: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
5: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: it is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri. Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.